0: CRC Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu hükümetinin kaostan nemalandığını ve Filistinli insanlığın ortak gündeminden düşürmeye çalıştığını söyledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek. Filistin'e destek olmak, başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu," dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'yı ziyaret etti. Trablus ve Bingazi kentlerinde temaslarda bulunan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde kalıcı barış, Doğu Akdeniz'deki ortak haklar ve enerji işbirliğini vurguladı. Fidan, "Türkiye Libya'nın huzurunu kendi huzurundan ayrı görmüyor," dedi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıyor. Son saldırıda iki Filistinli yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da zulmeden katil İsrail, Beytüllahim ve Cenin'de Filistinlilerin evlerini yıktı. Skandal uygulamalarının sonu gelmeyen İsrail unsurları El Halil'de de Haremiye İbrahim Camii'ni ibadete kapattı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi.

Gelişme İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'ın İçişleri Bakanı ile görüşmesinden sonra yaşandı. İki ülke arasında 17 Haziran'da imzalanan Pakistan mutabakat zaptı kapsamındaki ateşkes gelecek hafta doluyor. Trump ise İran'a güvenmediğini söyledi. Kolombiya'da hafta başında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Zaman zaman enkazlardan mucize haberleri geliyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 265'e yükseldi. CHP'de kongre takvimi Eylül ayında ilan edilecek. Öncesinde il yönetimlerine atama süreci tamamlandı. 3 il yönetimi için ilgili birimlere atama yetkisi verildi. 5 ile yeni il başkanı atandı. Yılın 3. enflasyon raporu için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı bugün İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Motorinde ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. Özel tüketim vergisi 1-30 Eylül tarihleri arasında ise 3 lira, 1-31 Ekim arasında 6 lira olarak uygulanacak. Motorinin litresinden alınan ÖTV Kasım ayı boyunca 9 liraya, Aralık ayında ise 12 liraya yükselecek. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ise 13,9 lira olacak. Ömrünü tamamlamış araç lastiklerinin toplanması, taşınması ve depolanması ile ilgili yeni bir dönem başladı. Çevre ve atık yönetimi açısından getirilen kurallarla çevre kirliliğinin azaltılması hedefleniyor. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelik uyarınca eski lastikler sadece lastik üreticileri, yetkilendirilmiş kuruluşlar, çevre lisansı bulunan lastik geri kazanım tesisleri tarafından toplanabilecek. Yalova'da Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağı uçuş sırasında kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı pilotun atlayarak kurtulduğunu duyurdu. Olay yerinde açıklama yapan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, herhangi bir çarpışma olmadığını, kazanın eğitim uçuşu sırasında meydana geldiğini söyledi. Aydın, Muğla, Balıkesir ve Antalya'da orman yangını çıktı. Muğla, Balıkesir ve Antalya'da alevler kontrol altına alındı. Orman ekiplerinin Aydın'da yangına müdahalesi sürüyor. İstanbul'da bunaltıcı sıcak hava yerini Poyraz ve yağmura bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kentte kuvvetli fırtınanın yanı sıra sağanak beklendiğini açıkladı. İstanbul Valiliği yaşanabilecek aksaklıklara karşı uyarıda bulundu. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurtta meydana gelen kazalarda ikisi ağır, 10 kişi yaralandı. Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırı soruşturması yeniden ele alındı. Yeni delillere ulaşılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor. Haberleri sunduk.

Ege'nin kalbinden TRT İzmir Radyosu stüdyolarından günaydın sabahı namesiyle yeni bir güne birlikte başlıyoruz. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyenlerimize güzel bir sabah diliyoruz. Yollarda olanlara güvenli yolculuklar, işinin başında olanlara kolaylıklar, evinde bizi dinleyenlere de keyifli bir sabah olsun. Programımızın yapımında Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetimde Erkan Gökçeli bizimle. Efendim mikrofon başında ben Burçin Tabur. Saat 10'a kadar Türk sanat müziğinin sevilen şarkılarıyla birlikteyiz. Sabahın namesi Ümit Coşkun'un icrasıyla dinleyeceğimiz Gerdaniye Ezgiler'le başlıyor. Odasına girdim fincan elinde, saatin kordonu ince belinde.

Efendim yeni bir gün, yeni bir sabah. Ağustos'un ikinci haftasındayız. Günler hızla ilerliyor. Her yeni gün ise bize yeniden başlama fırsatı veriyor. Bugün de güzel düşüncelerle, küçük umutlarla başlayalım güne. Belki beklediğiniz güzel bir haber gelir. Belki de küçük bir güzellik günümüzü değiştirir. Yeter ki güne iyi tarafından bakmayı unutmayalım. Sabahın namesinde şimdi Esra İçöz ve Cengizhan Sönmez, güftesi Aşık Ömer'e, bestesi Saadettin Kaynağı'na ait Hicaz namelerle geliyor mikrofona.

Zeki Duygulu'nun Hicaz şarkısını Alp Arslan seslendirdi. Mahpur bakışlı dilberim, seni ben candan severim. Sevgili dinleyenler, programımız boyunca TRT Nami'nin sosyal medya hesapları üzerinden sizlerden gelen mesajları da takip ediyoruz. Türkiye'nin farklı şehirlerinden bizlere selam gönderen dinleyenlerimiz var. Sağ olunuz, var olunuz. Efendim, sizler de sosyal medya üzerinden bizlere ulaşabilir, sevdiğiniz şarkıları ve selamlarınızı sabahın namesiyle paylaşabilirsiniz. Programımızda şimdi Umut Akyürek, Hicaz makamındaki sevilen şarkıyı seslendiriyor. Ada sahillerinde bekliyorum.

Efendim, belki kahvaltı sofraları kuruluyor şu an, belki yolculuklar sürüyor, belki de yeni bir günün hazırlığı sessizce devam ediyor. Hayatın hangi anında olursanız olun, Türk musikisinin zarif nameleriyle bu sabah da sizlerle dostluk etmeyi sürdürüyor. Selim Öztaş, Seki Duygu'nun Gerdaniye eseriyle geliyor şimdi mikrofona. Kervanım geçmiyor kardan, içerim yanıyor nardan.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesi, müziğimizin sevilen şarkıları eşliğinde devam ediyor. Çiğdem Gürdal'ın sevilen icrasını şimdi gönlünüze bırakıyoruz. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar.

İcaz makamındaki sevilen eseri Ali Çakar seslendirdi. Türkiye'nin dört bir yanında bizleri dinleyen, sosyal medya üzerinden ilettiğiniz mesajlarda bu sabaha renk katan

ve sessizce eşlik eden tüm dinleyenlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı da sizlere armağan ediyoruz. Seda Gökkadar, güftesi Mülazım Yıldırım'a, bestesi Bilge Özgen'e ait Hicaz şarkıyı seslendiriyor. Haberler yollasam, seni çağırsam.

saatlerinde her bir nota ve her bir makam günümüze ayrı bir renk katıyor. Türk sanat müziğinin kalpte iz bırakan şarkılarından birini daha dinliyoruz şimdi. Güfte-i Şerafettin Aydınlık, beste Ümit Mutlu. Hicaz makamındaki eseri Ahmet Özen söylüyor. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım.

Efendim yayınımıza yeni katılan tüm dinleyenlerimize hoş geldiniz diyelim. Sizleri gönülden selamlıyoruz. Türk musikimizin birbirinden güzel şarkıları eşliğinde Sabahın Namesi devam ediyor. Üstad Yesari Asım Arsoy'un Hicaz şarkısını Nesrin Sipahi'nin unutulmaz icrasıyla dinliyoruz şimdi. Yar saçları lüle lüle, yar benziyor beyaz güle.

0: TRT Name.
1: Sabahın erken saatlerinde yollarda olan tüm dinleyenlerimize de selamlarımızı gönderelim. Direksiyon başında olan herkese huzurlu ve güvenli bir yolculuk diliyoruz. Radyonuz TRT Name'de olsun. Türk sanat müziğimizin zarif nameleri yolunuza eşlik etsin. Efendim, Yıldırım Gürses'in Hicaz makamında notaya aldığı, Mustafa Sevilen'in sözlerine hayat verdiği şarkıyı şimdi Yıldırım Gürses'in icrasıyla dinliyoruz. Körfez'deki 3-5 güzel söylesinler şarkı gazel.

Saatlerimiz 7.53'ü gösterirken TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesinde efendim İzmir'in imbatı gibi ferah, musiki kadar güzel bir sabahı paylaşıyoruz sizinle. Bizler sabahın namesinde saat 10'a dek en sevilen şarkılarla mikrofonlarımızdan sizlere merhaba diyeceğiz ve birazdan isteklerinizi yerine getireceğiz. Sevgili teknik yönetmenimiz Erkan Gökçeli ve yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, radyosunun başında bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimiz için şimdi güzel bir şarkı hazırladı. Hep birlikte dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Efendim, sabahın namesinde bugünün incisi Duygu. Duygu bazen bir sözde, bazen bir bakışta, bazen de tek bir namede kendini bulur. Sevinç, özlem, hüzün, umut. Her biri hayatımıza ayrı bir renk katar. Belki de musikiye özel kılan da budur. Kelimelerin anlatamadığını birkaç nameyle hissettirebilmesi. Bugün gönlünüzde güzel duyguların çoğaldığı bir gün diliyoruz. Sabahın namesinde Selahattin İnal'ın Kürdili Cazken şarkısını gönlünüze bırakıyoruz şimdi. Ayşen Birgör söylüyor.

0: İstek Zamanı.
1: Sabahın namesinde şimdi şarkıları ve mikrofonu biraz da siz kıymeti dinleyenlerimize bırakıyoruz. Sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla bizlere ulaşan o kadar içten, o kadar güzel iletiler var ki. Efendim, her bir mesajınız bir selamın sıcaklığı, bir tebessümün içtenliği gibi ulaşıyor bizlere. Biz de bu güzel paylaşımlarla aynı namede buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Efendim, ilk istek şarkımızı Zonguldak Çay Cuma'ya gönderiyoruz. Saffet Bilir bu eseri. Şevki Şahinoğlu Ayhan Aşkın Gülten Duran'a armağan ediyor. Çiğdem Yarkın'ın icrasıydı. Tamburu Ali Efendi'nin Hüseyin'i şarkısını dinleyeceğiz. Kahramanmaraş Avşin'den Mehmet Turan Avşin'i müzikseverlere armağan ediyor bu şarkıyı. Eskişehir'den İbrahim Kaçar, Anamur'dan Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu bu şarkıyı eşi Medine Hanım'a, kızı Betül'e, oğlu İbrahim'e ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Mehmet Altan da bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe tüm sevdiklerini selamlıyor. Şimdi Çiğdem Yarkın'ın icrasıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.

Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli, Almanya'dan da Muzaffer Tekin isteğini yerine getireceğiz şimdi. Efendim Ahmet Dereli bu şarkıyı Tavşanlı halkı ve TRT Name dinleyenlerine, Muzaffer Bey ise Almanya'dan bizlere günaydın demişti. Musiki dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Akhisar'dan Cemal Özkay'da bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı, dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name radyo dostlarıma ve bugün doğum günü olan kıymetli bestekarımız Turhan Taşan'a armağan etmiş. Sağlıkla, huzurla, musikiyle geçecek nice güzel yıllar.

Yaşlar diliyoruz biz de. Şimdi Hüner Coşkun Er'in icrasıyla güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinliyoruz. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Beni kaybettin artık. Sen çok bekleyeceksin.

Efendim Adana'dan Selahattin Erzi'nin isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. Bu şarkıyı TRT Name dostlarına ve eşi Yıldız Erzi'ye armağan ediyor dinleyicimiz. Didim'den Savaş Özat'a da bu şarkıya ortak oluyor. Aydın Efeler'den Adnan Önem, Ordu'dan Leyla Çabuk, Bartın'dan Musa Aytuğ da bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasındaydı. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz ve şimdi Ahad Uruk'un icrasıyla güftesi Turhan Oğuz Paşa, bestesi Avni Anıl'a ait Kürdili Caz Asker şarkıyı dinliyoruz.

Hanım, günümüz aydın olsun, işlerimiz rast gitsin. Güzel İzmir Radyosu'na da sevgiler, selamlar demişler. Selamlar bizden size efendim. Niğde'den Huriye Özer de şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Kayseri'den Ali Aydoğdu, Yomra Özdil Mahallesi sakinleriyle birlikte dinliyorlarmış. Bir şarkı da şimdi sizlere armağan edelim. Aynı zamanda Gaziantep'ten İbrahim Halil Zengin sıradaki şarkıyı Ali Acıburç TSM korusundaki arkadaşlarına, Ali Özyener'e, Turan Özsay'a ve kıymetli eşim Bilgi Hanım'a ve kızım Özge Nur'a armağan etmek isterim demiş. Efendim, Hatay Antakya'dan Mehmet Andız'ın isteğini yerine getireceğiz. Dinleyicimiz bu şarkıyı eşi Serpil Hanım'a ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Turgay Kızıltuğ, güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait icaz makamındaki şarkıyı da geliyor huzurlarınıza. Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz, hep el ele vererek hayaller kurduğumuz.

Efendim, Sabahnamesinde Mehmet Anız'ın isteğini birazdan yer vereceğiz. Şimdi Kayseri'den Mustafa Kınan'ın isteğini yerine getiriyoruz. Tüm sevdiklerini armağan ediyor bu şarkıyı dinleyicimiz. Hasan Eylül'ün icrasıyla güftesi ve bestesi Zeynettin Maraş'a ait Hicaz eseri dinliyoruz. Hasretim sana sanki bin yıl uzakta gibi.

0: TRT Name. Yol durumu.
1: Adana Osmaniye yolunun 12 ile 13. kilometreleri arasında 6 Ağustos 2026 tarihinden itibaren Karaçay Köprüsü yapım işi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Trabzon-Rize yolunun 34 ile 37. kilometreleri arasında yapılmakta olan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize-Trabzon yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64-66. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.
0: TRT Name.

parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Osmaniye, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Yozgat ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul 30, İzmir 38, Antalya 40, Ankara 32, Zonguldak 29, Rize 30, Erzurum 25 ve Şanlıurfa 41 derece olacak.

0: İstek zamanı.
1: 8.33'ü gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın amisinde istek zamanımız devam ediyor. Zeki Başoğlu. Gölgesi de mevsimler boyu oturduğumuz, el ele verip hayaller kurduğumuz mevsim, yaz, kış hiç fark etmez. Sabahın namisi programını dinleriz demiş. Bu güzel dörtlük için teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Burdur Esenevler'den Zeki Gün günaydın diyor bizlere. Efendim bu şarkıyı, sıradaki şarkıyı kendine, eşine, çocuklarına ve torunlarına ve tüm teletelame dostlarına armağan ediyor. Fethiye'den Bayram Gökçen, torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı. Hatay'dan, Antakya'dan Abdo Orçin sevgilerini göndermiş ve sıradaki şarkıya ortak oluyor. İlyas Aydın, Ormanbeyi Köyü Tokat'tan bizlere yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında tüm dostlarını ve sevdiklerini şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak ediyor. Hasip Uygun'un isteğini yerine getiriyoruz. Manisa Salihli'den dostlarına ve sevdiklerine armağan etmiş dinleyicimiz bu şarkıyı. Çok teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. Fuat Karayavuz'un icrasıyla güftesi Ali Rıza Salman'a, bestesi Saadet'in Kaynağı ait Uşak eseri dinliyoruz. Gördüm seni bir gün, yeni açmış güle döndüm.

Namesinde şimdi Mehmet Gücü Yener'in isteğini yerine getiriyoruz. Dinleyicimiz bu şarkıyı Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çil, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi, Nihat Görgülü, Gülsefa Koçyiğit, Can Polat, Özcan Afacan, Oktay Uydaş ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Yıldırım Gürses'in icrasıyla. Güftesi ve bestesi Yıldırım Gürses'e ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinleyeceğiz. İzmir Bergama Gökçeyurt'tan Enis Türk'te eşi Ayşen, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela ve Uzay'a armağan ediyor bu şarkıyı. Ayas Yumurtalık'tan Erdoğan, Oktay, Burçin Hanım sıradaki şarkı Güzel Yurdumun Güzel insanlarına çalarsanız çok mutlu olacağım demiş. Öyle olsun o vakit diyoruz. Salih Kurt Manisa'dan bizlere hayırlı sabahlar diliyor. Ailesiyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor dinleyicimiz. Şimdi Yıldırım Gürses'in icrasıyı da dinliyoruz. Elveda gençliğim, elveda ey hatıralar, elveda mesut günlerim, ümit dolu sayfalar.

Isparta'dan Şevki Şahinoğlu bu şarkıyı Saffet Bilir, Uğur Heybeli, İbrahim Özdemir ve Zeki Özceylan'a armağan ediyor. Necmettin Yıldırım'ın sesinden güftesi Ali Tekin Türe'ye, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Kürdi şarkıyı dinleyeceğiz. Efendim Ankara'dan Muharrem Yorulmaz da dostlarıyla birlikte bu şarkıya yine ortak oluyor. Durmuş Altuntaş bizlere günaydın diyor ve Hamza Fidancı ve tüm Türk sanat müziği sevenlere armağan etmiş. Hacı Bektaş Göşektaş Köyü'ne de sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Necmettin Yıldırım'ın sesinden dinliyoruz şimdi Sabahın Namesi'nde. Ne sen beni gördün ne de ben seni. O büyük tesadüf olmadı farz et.

Mersin'den Gülten Duran'ın isteğini yerine getiriyoruz. Şimdi sabahın namesinde TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Efendim güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı ait icazkar eseri Taner Şener'in icrasıyla dinliyoruz. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç, eşi Meral, oğlu Ege ve tüm Türk sanat müziği sevenlere armağan ediyor bu eseri. İstanbul Güngören'den İsmet Draganlı, tüm sevdiklerine günaydın diyor ve sıradaki şarkıya ben de ortak olmak isterim demiş Ahmet Uzal.

İzmir Buca'dan bizlere merhaba diyor. Eşi Zeynep Hanım çocukları, ailesi ve tüm sevdiklerini armağan ediyor bu eseri. İhsan Özdoğan yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında Gülşehir Nevşehir'e de selamlarımızı gönderelim. Uşak'tan Şahap Ünal torunu Ares'le birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Ve şimdi Taner Şener'in icrasıyla dinliyoruz. Yüzün güllerden ince, sesin bülbülden tatlı. Gülüşün gonca gonca, neşen altın kanatlı.

0: TRT Name.
1: Efendim TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesinde istek zamanı devam ediyor. Uşak'tan Meral Özhan'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Dinleyicimiz bu şarkıyı eşi Erol Bey'e ve aynı zamanda Yamaç Şahin Bostancı, Ali Hava Yöntem, Selahattin Erzi ve Yıldız Erzi, Mustafa Ayla Aydemir ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir de evet bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Manisa'nın Çamar Köyü'nden Erdoğan Avcıbaşı, eşi Cevriye Hanım'a armağan etmiş bu şarkıyı. Aynı zamanda Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden de Ümit Sağlam tüm sevdiklerini selamlıyor. Radyosunun başında bizlere kulak veren tüm radyo dostlarımıza da bu eserimiz armağanımız olsun. Zeki Müren'in sesinden güftesi Şahin Çandır'a, bestesi Üstad Avni Anıl'a ait Kürdili Cazkar şarkıyı dinliyoruz şimdi. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.

ağladık, şarkılarda üzüldük. Şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm olursa olsun. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

Toz bastın gönül yarama. Nice dağlar koydun, nice arama. Seni terk edip de gitmek var ama. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

Sabahın Namesi'nde yeni saatimizin ilk dakikalarında Bolu'dan Polat Bey, Korkma Sakın Gözlerimden, Sevda Dolu Sözlerimden adlı eseri efendim Fatma ve Kamil Karabeyoğlu'na armağan ediyor. Karabük Safranbolu'dan İsmail Etişken de bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt sevgilerini gönderiyor ve bütün TRT Name dostlarına bu şarkıyı armağan etmiş. Osmaniye'den Fahri Özdemir, eşi Fadime Hanım ve tüm sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Zayık'ın Bafra'dan sonsuz selamlar sevgiler demiş dinleyicimiz. Eşi Fatma Hanım, kızları Nuray, İlknur, damadı Abdullah ve biricik torunu Giray'a armağan ediyor bu şarkıyı. Hep birlikte dinliyoruz şimdi. Turhan Taşan'ın Hicaz eserini Melda Koyucu Kılıç söylüyor. Korkma sakın gözlerimden, sevda dolu sözlerim.

Efendim, Gaziantep'ten Ali Özyener'in isteğini yerine getiriyoruz Sabahın Namesi'nde. Bu şarkıyı Halil İbrahim Zengin, İrfan Mudaf ve Mehmet Yağcı'ya ve koro arkadaşlarına armağan ediyor dinleyicimiz. Merzifon'dan Zeki Özceylan, eşi Süheyla Özceylan, Enver Sağroğlu, Mualla Sağroğlu, Dursun ve Ayşegül Değirmenci ve TRT Name dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. İsmet Köklü, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden sevgilerini gönderiyor bütün dostlarına. Fikri Aksoy, bizlere yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında bu şarkıyı kendisine de armağan ediyoruz. Tufan Beyli'den Şaban Alcı da bizlere yine selam veriyor. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz TRT İzmir Radyosu stüdyolarından. Güftesi Hücesti Aksavrı'na, bestesi Selahattin İçli'ye ait Hüseyin'in şarkıyı Tarkan Tevetoğlu'nun icrasıyla dinliyoruz. Zeytin gözlüm sana benim nedendir? Bu sevmediğin kabahati kimdedir?

Hanım, sıradaki şarkıyı da arkadaşım Selma Hanım'a ve TRT Name radyo dostlarıma armağan etmek isterim demiş dinleyicimiz. Sağolunuz, teşekkür ediyoruz, iyi ki varsınız. Kapadokya Avanos'tan Cahit Koçak da DSM Koro arkadaşlarıyla birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Aynı zamanda ben de bu şarkıyı sevgili yapımcımız Nihan Yoyen'e ve tüm sevdiklerine de armağan ediyorum. Muazzez Ersoy'un icrasıyla güftesi ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a Uşak eseri dinleyeceğiz. Efendim Engin Erdoğan'ın isteğini yerine getiriyoruz. Çanakkale'ye selamlar olsun. Tüm sevdiklerini armağan ediyor bu şarkıyı. Şimdi hep birlikte dinleyelim. Gün gelir de beni unutursun demiştin. Kalbindeki bu derdi uyutursun demiştin.

Evet İlyaki, tüm sevdiklerine günaydın diyor. Teşekkür ediyoruz. Var olunuz güzel sözleriniz için efendim. Hüseyin Bakırlı bizlere yine selam veren dinleyicilerimiz arasında Kocaeli Bayramoğlu'ndan sevgilerimi gönderiyorum. Burçin.

Müzikalitesi ve bestesi Sezen Aksu'ya ait sevilen şarkıyı Muazzez Abacı'nın sesinden dinledik. 9.20'yi gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesi'nde şimdi Hatay Antakya'dan Abuş Bakır'ın isteğini yerine getiriyoruz. Eşi Gülşen Hanım, evlatları Onur Bakır ve Emre Bakır'a armağan ediyor demiş dinleyicimiz. Yüksel Uzel'in sesinden güftesi Aşkın Tuna'ya, bestesi Turhan Taşan'a ait Nihavend eseri dinleyeceğiz. Sakarya Camili'den Zafer Özkar'a da bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında bu şarkıyı Şükrü Özdamar, Ali Yöntem, Fatma Can, Fevzi Akşen, İhsan Demirci, Mustafa Ayla Aydemir ve sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz. Aynı zamanda Reyhan Baş Samsun'dan bizlere mutlu sabahlar dilemiştim sevdiklerine, eşine, ablasına ve TRT Name dostlarıyla birlikte bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Antalya'dan Türkan Akbeniz yine bizleri selamlamış TRT Name dostlarını. Ordu'dan Caner Şafak Uzunömeroğlu. Sizi dinleyen, TRT Name dinleyen herkese armağan olsun bu şarkı demiş. Aladağ Eyner Köyü'nden Başpınar Yaylası'ndan Mustafa Çatlakkaya da yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Şimdi Yüksel Uzel'in icrasıyla dinliyoruz Turhan Taşan'ın Nihavend eserini. Ne kadar sevdiğimin farkına varmadın mı? Ben de sevdim demeye biraz geç kalmadın mı?

Efendim sabahın namesinde Samsun'dan Selina Cengizhan'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Bu şarkıyı eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut Gürhan, Atakum TSM korosundaki arkadaşları ve TRT Name dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz. İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan Bülent Çalış'ta bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında kalbinizi, hatırınızı da kıranları da üzülmeyin. Ne demiş eskiler, gönlü hoş olanda kalır, kahvenin hatırı 40 yıl, gönlü olmayan ne kahve tadır ne hatır diye. Gönlümüz hoş olsun efendim, sevgi ve muhabbetle teşekkür ediyoruz biz de bu güzel dizeler için. Musa Özçelik bizlere yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında ailesi, dostları ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Denizli Tavas'a selamlarımızı gönderiyoruz. Eskişehir'den İsmail Hakkı Hayat'ta her şey gönlümüzce olsun, sevgiyle, mutlulukla tüm ekip.

Şehirden İsmail Hakkı Hayat'ta her şey gönlümüzce olsun, sevgiyle mutlulukla tüm ekibe selamlar demiş. Eskişehir Bozüyük'ten Tavşanlı'daki TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor bu şarkıyı. Oğlu Mutlu, Baki ve eşi için gelsin demiş. Peki Maya Türköz'e de günaydın diyelim. Mutlu sabahlar dilemiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Ve şimdi Yıldırım Bekçi'nin icrasıyla güftesi Seyhan Girginer'e, bestesi İlgün Soysev'e ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinliyoruz. Sen gönlümde muradım, sen her şeyimdin.

Efendim, Ayhan Aşkı'nın isteğini yerine getirdik. Zara'nın icrasıyla bu şarkıyı dinleyicimiz Çaycuma'da bulunan arkadaşı Saffet Bilir, Gülten Duran ve aynı zamanda Zeynep Özel Gündüz ve koro arkadaşlarına armağan etmişti dinleyicimiz. Şimdi Seniha Hanım'ın isteğini yerine getiriyoruz ve hep birlikte dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: İzmir'den Maya Türköz sabahın namesi dinleyenleriyle birlikte bizlere günaydın diyor ve sıradaki şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Kara Mürsel'den Osman Selçuk Altun. Bursa Yenişehir'de sizi can kulağıyla dinleyen sevgili annem Ayşe'ye armağan etmek isterim bu şarkıyı demiş. Aynı zamanda Mehmet Çetin, eşi Pınar Çetin Altun ve TRT Name dostlarıyla birlikte bu esere ortak oluyor. Fatma Açan'a sevgilerimizi gönderiyoruz. Emine Atamer bizlere yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Sıradaki şarkıyı Güner Çiftçi, Figen Başkan ve dostlarına armağan ediyor. Antalya'dan İpek Taşkıran günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında Antalya'ya da sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Nurullah Çoban Aksaray Ihlara Vadisi'nden yine ailesi, torunları ve dağcı arkadaşlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Nide Kemalhisar'dan Murat İşi Sağlam, eşi Nisa Hanım'a armağan etmiş bu şarkıyı. Efendim Müjgan adı güzel Yerce'nin isteğini yerine getiriyoruz şimdi Çiğdem Gürdal'ın icrasıyla. Güftesi ve bestesi Zekai Tunca'ya ait Rast eseri dinliyoruz. Ele Kartalken, Şahinken, Bir Tek Sana Güvercinim.

Piraye Musaoğlu, kardeşi Sevtap Bayraktar ve eşi Tuğsal'a armağan etti bu şarkıyı. Funda Arar'ın icrasıyla güftesi ve bestesi Gündoğdu Duran'a ait Nihavend eseri dinledik. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın. Efendim Sivas Koyudisar'dan Serkan Alkan, aynı zamanda Şükrü Özdamar Nidebor'dan bizlere günaydın diyor ve dostlarına bu şarkıyı ortak ediyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı ortak ediyor. Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden İsmet Bey, Nilgün Kalyoncu Kapadokya'dan sevgilerini gönderiyor tüm dostlarına. Uşak'tan Şahap Bey ve sevdikleri için de dinleyeceğiz bu şarkıyı. Aynı zamanda Seda Gökkadar'ın icrasıyla güftesi Fatma Onur'a, bestesi Hasan Esen'e ait Türk Dili Cazkar şarkıyı dinliyoruz. Sen gönlümde öyle özelsin, birine söylesem bu kim diyecek?

Balıkesir Pelitköy'den Talat Boztepe günaydın diyor ve sıradaki şarkıyı Marmara Adası'ndan misafirim İkbal Hanım'a armağan etmek isterim Burçin Hanım demiş. Efendim, hayatın en güzel yanlarından biri de aynı sofraya, aynı sohbete, aynı güzel anları paylaşabilmek. Misafir olmak da, misafir ağırlamak da gönül zenginliğidir. Size güzel zamanlar diliyoruz. Ümit Kaya Çelebi, Van'dan selam olsun demiş. Güner Bekat ve Meral Özhan Hatice Okura ve Seniha Cengiz sana armağan ediyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı Ceylan Şimşek Ayart, Bayburt Erzurum yolundan Burçin Hanım selamlar, sevgiler. En güzel şarkılarla seyir halindeyiz. Bizden bir şarkı istemişsiniz. Lakin programımızın son dakikalarına yaklaştık. Dinleyicimiz bu şarkıyı Eşo Hasan Bey'e, annesi Gülşen Hanım'a armağan ediyor. Suzan Ülkü İsveç'ten kucak dolusu sevgiler göndermiş. Eşi Ahmet Bey ve bugün doğum günü olan değerli bestekarımız Turhan Taşan'a armağan ediyor bu şarkıyı. Erdal Özer yine Sakarya'nın incisi Karasu'dan sevgiler, sıradaki şarkıyı eşime ve sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Efendim, Emel Sayın'ın icrasıyla güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı ait muhayyer şarkıyı dinleyeceğiz. Hepimiz de eşlik edeceğiz belki bu şarkıya. Çile bülbülüm çile.

9.53'e gösteriyor saatlerimiz. Artık yavaş yavaş programımızın son dakikalarındayız. Musa Özçelik efendim bizlere merhaba demiş. Sevgilerimizi gönderiyoruz ve dostları ve sevdikleriyle birlikte bu şarkıyı kendisine armağan ediyoruz. Ankara'dan Ufuk Erdem yine dostları ve sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak olacak. Gülsefa Koç Yiğit gönülden sevgilerini gönderiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, var olunuz diyoruz. Alanya'dan Dilek Yıldız, aynı zamanda Gaziantep'ten Göksel Bey eşine ve dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Ahmet Özhan'ın icrasıyla güftesi ve bestesi Zeynettin Maraş'a ait Nihavend şarkıyı dinleyeceğiz. Şu an radyosunun başında bizleri dinleyen tüm dostlarımıza armağan ediyoruz bu şarkıyı. İnleyen nameler ruhumu sardı, bir rüya ki orada hep şarkılar vardı.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi'nde bugün de programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik masada bu yayını sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Erkan Gökçeli, mikrofon başında ben Burçin Tabur. Bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Gününüzün sağlıkla, huzurla, kolaylıkla geçmesini diliyoruz. Türk sanat müziğimizin zarif nameleri gün boyu size eşlik etsin. Hoşçakalın. Altyazı M.K.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Atayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, soykırımcı Netanyahu hükümetinin tüm dünyanın gözleri önünde hukuk dışı uygulamaları sürdürdüğünü belirtti. Tüm anlaşma ve uluslararası çabalara karşın çözümsüzlüğü şiar edinen bir İsrail yönetimiyle karşı karşıyayız dedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara şiddetle karşıyız ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste kabul edilen terörsüz Türkiye hedefine ilişkin kanunun yeni bir safhanın başlangıcı olduğunu belirtti. Bundan sonraki safhanın kutup yıldızı, terörün yeniden üretilmesine imkan tanımamak olacak dedi. Bahçeli, Türkiye'nin üniter yapısının müzakere edilemeyeceğini de vurguladı. Çarpıtmalara ve siyasi cambazlığa lüzum yok ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin egemen ve bağımsız tek Libya'nın ortaya çıkmasını istediğini belirtti. Genel manada Libya'da yürüyen müzakerelerle ilgili olumluyum dedi. Bakan Fidan, Libya ziyaretinde Trablus ve Bingazi'de önemli temaslar da bulundu. Fidan, Türkiye'nin arabulucu rolünü sürdüreceğini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Afyonkarahisar'da 28.si düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde konuştu. Bakan Kacır, bu yıl Gökyüzü Gözlem Etkinliği için başvuru rekoru kırıldığını söyledi. 20 bine yakın başvuru yapıldı diyen Kacır, 1500 gökbilim meraklısının Emre Gölü kıyısında bir araya geldiğini ifade etti. AK Parti 25. yaşını kutluyor. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, 14 Ağustos'ta yüz binlerce katılımcıyla kucaklaşmaya hazır olduklarını ve bunun için özel bir organizasyon hazırladıklarını belirtti. Acar, "Bugün Cumhurbaşkanımızın milletle buluşmasının başka bir anlamı olacak," dedi. Yılın 3. enflasyon raporu için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı bugün İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Motorinde ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. İlgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. Ömrünü tamamlamış araç lastiklerinin toplanması, taşınması ve depolanması ile ilgili yeni bir dönem başladı. Yeni yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Buna göre ömrünü tamamlamış lastikler sadece lastik üreticileri, yetkilendirilmiş kuruluşlar, çevre lisansı bulunan lastik geri kazanım tesisleri tarafından toplanabilecek. Çevre ve atık yönetimi açısından getirilen kurallarla çevre kirliliğinin azaltılması hedefleniyor. İstanbul'da bugün kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yanı sıra sağanak bekleniyor. İstanbul Valiliği yaşanabilecek aksaklıklara karşı uyarıda bulundu. Giresun'un Göreli ilçesinde yağışla birlikte yükselen derede akıntıya kapılan anne ve iki kızı kayboldu. Kızların cansız bedeninin bulunmasının ardından ekipler annenin de cenazesine ulaştı. Adana'da Ceyhan Nehri'nde kaybolan iki çocuk için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. İstanbul Bakırköy'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Haczedilmiş çalıntı, kaçak araçların şasi numarasını değiştirip başka bir araçmış gibi gösterdiler. Ancak emniyet güçlerinden kaçamadılar. Başkentte Change araç operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Gelişme, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'ın İçişleri Bakanı ile görüşmesinden sonra yaşandı. İki ülke arasında 17 Haziran'da imzalanan Pakistan mutabakat zaptı kapsamındaki ateşkes gelecek hafta doluyor. Trump ise İran'a güvenmediğini söyledi. Kolombiya'da hafta başında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Zaman zaman enkazlardan mucize haberleri geliyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 265'e yükseldi. Haberleri sunduk.

Geçmiş zaman olur ki. Duyguların dile geldiği, şarkıların gönüllere ulaştığı, anılarla bir yolculuğa çıktığımız Geçmiş Zaman Olur Ki programıyla merhaba diyoruz sizlere. Radyolarınızın başına hoş geldiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Yaşamın yorgunluğunu, yoğunluğunu bir parça hafifletmek, Türk müziğimizin iyileştirici etkisiyle ruhunuzu dinlendirmek isterseniz eğer en doğru yerdesiniz. TRT Name frekansından eşsiz namelerle evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza konuk olmaya devam ediyoruz. Bugün de teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizlerle birlikte olacağız. Yayınımıza Acem Kürdi makamında şarkılarla başlıyoruz. Muhittin Kozanoğlu'nun güftesini kaleme aldığı bir Refik Fersan bestesinde kıymetli sanatçımız Münip Utandı'ya kulak vereceğiz ilk olarak. Şimdi dinleyeceğimiz kayıt sanatçının 2007 yılında yayınlanan Fikrimin İnce Gülü albümünde seslendirmiş olduğu bir esere ait. Rüzgar uyumuş, ay dalıyor, her taraf ıssız. Ölgün bakıyor varsa uzak bir iki yıldız. Thank you.

1984 yılında kayda alınan ve Her Telden Şarkılar isimli programda seslendirilen bir Teoman Alpay şarkısını dinledik. Acem Kürdi makamındaki bu sevilen eserde Seçil Heper bizlerle birlikteydi. En sonunda sen benimsin, benim eşsiz sevgilimsin dedi sanatçımız. Aşka dair, sevgiye dair şarkılar Türk musikimizde sıkça rastladığımız eserlerden. Şimdi yine böyle güzel bir şarkıya kulak vereceğiz, günümüze yaklaşacağız. Necip Gülses'in güftesi Nuriye Eracar'a ait Kürdi eserinde Gökhan Sezen'i dinleyeceğiz. Saçımı savuran bahar rüzgarı hangi diyarlardan esiyor bilmem. Kalbimi kavuran sevda rüzgarı sevgilim seni de sardı mı bilmem.

Elçilerimizden biri. Kendisine selam ve sevgilerimizi de iletelim burada. Evet, her şarkı bir hikaye, her sevda bir hikaye. Zaten bu güzel eserleri dinledikçe de o hikayeleri daha derinlemesine anlıyoruz, kavruyoruz. İşte şimdi yine gelin o şarkılardan birine kulak verelim. Bir Yeşilçam şarkısı aynı zamanda. Güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait Kürdi makamındaki şarkının bestesi Suat Sayın imzalı. Ayşe Tuna'nın 1990 7 yılında yayınlanan Unutulmayan Şarkılar isimli albümünden bir kayıt. Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur.

Zaman yolculuğumuzda 1989 yılına uğradık. Nalan Altınörs'ün Olmaz Ki Acanım isimli albümünde seslendirdiği Bir Erol Sayan şarkısını dinledik. Güfte Aşkın Tuna'ya aitti. Efendim birlikteliğimize devam ediyoruz. Şimdi ise yine geçmişin tozlu sayfalarını aralıyoruz. Ve Ümit Utku'nun yönetmenliğinde 1970 yılında yayınlanan, başrollerinde Edis Hun ile Zeynep Aksu'nun yer aldığı filme adını veren çok sevilen bir şarkıyı dinliyoruz. Mediha Demirkıran bu şarkıyı ilk olarak 1965 yılında seslendirmiş. Yaban Gülü.

Şekip Ayhan Özışık'ın unutulmaz Muayyer Kürdi eserinde yine Yeşilçam kokusunu buram buram hissettik. Oktay Can Türk bizlerle birlikteydi. Sevgili dostlarımız, birlikteliğimizin bundan sonraki bölümünde Hicaz şarkılarla yol alacağız. 90'lı yıllara uzanıyoruz ilk olarak. Ayşegül Duruka'nın Sevgim İçin isimli albümünde yer verdiği Malatyalı Fahri Kaya'nın sevilen eserini dinliyoruz. Ayrılık ateşten bir ok, nazlı yardan hiç haber yok. Benim derdim herkesten çok, ben nasıl yanmayayım dağlar.

çok sevdiğimiz Yesari Asım Arsoy şarkısıyla ritmimizi arttırdık efendim. Hicaz makamındaki sevilen eseri Ali Rıza Kura'dan dinledik. Sanatçının 2017 yılında yayınlanan Sevdiklerimin Sevdikleri isimli albümünde yer verilmişti bu esere. Evet, birlikteliğimize Hicaz şarkılarla devam ediyoruz. Yine biraz geçmişe uzanıyoruz ve Yaşar Özel'in aslında ilk olarak bir plakta seslendirmiş olduğu, 2000 yılında ise yeniden düzenlenerek dinleyicilerle buluşan bir Suat Say'ın şarkısı dinleyeceğiz şimdi. Güfte Orhan Seyfi Orhon imzalı. Her akşam muhakkak tesadüfümüz, yolumun üstünde yine sen varsın. Nedir bu neşeyle gülümseyen yüz, vefasız galiba çok bahtiyarsın.

Seninle bir sonbahar mevsimiydi tanıştık. Sanki birbirimizi yıllarca aramıştık. 60'lı 70'li yıllarda birçok Yeşilçam filminde duyduğumuz bu unutulmaz şarkıda Nesrin Sipahi konuğumuz oldu. Nesrin Sipahi'nin ardından duayen sanatçı Vedat Çetinkaya bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Sevda'nın dizginlenemez bir tutkuyla dile getirildiği bir Fethi Kara Mahmutoğlu bestesiyle konuğumuz oluyor. Hicaz makamındaki şarkının güftesi Ayhan İnan'a ait. Ne kadar kanun varsa bozarım senden yana. Her maddeyi yeniden yazarım senden yana.

Sesin Güftesi Mustafa Sevinen'e ait olan şarkısını dinledik. Bu unutulmaz eseri sanatçı 1999 yılında yayınlanan Anılarla Yıldırım isimli albümünde yeniden düzenleyip dinleyicileriyle buluşturmuştu. Biz de bu kaydı sizlerle paylaştık kıymetli dostlar. Evet, programımızın şimdiki bölümüne ise rast makamında eserlerle devam ediyoruz ve değerli sanatkar Serap Mutlu Akbulut'u ağırlıyoruz. Serap Hoca Erdoğan Berke'nin Güftesi Ömer

Bedrettin Uşaklı'ya ait eserini seslendiriyor. Anlat bana, gül goncası gördün mü dikensiz? Gül renkli yüzün benli de, gözün niye bensiz?

Samime Sanay, 2005 yılında yayınlanan Hoş Geldin isimli albümünde seslendirdiği dramalı Hasan Hasgüler'e ait Rast şarkısıyla konuğumuz oldu. Bahar gelir, bülbül öter, yârim gözlerimde tüter. Evet sevgili dostlarımız, Rast makamında şarkılarla geçmiş zaman olur ki programındaki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi 1996 yılına uzanalım ve Yaşar Özel'in seslendirmiş olduğu bir Avni Anıl şarkısına kulak verelim. Rast eserin güftesi Ülkü Aker'e ait. Bir göz aşinalığı var aramızda. Sanki seninle 40 yıllık dost gibiyiz ikimiz.

İlknur Elbils'in bizlerle birlikteydi. Beste ve güftesi Kamuran Yarkın'a ait mahur eseri seslendirdi sanatçımız. Bu sevilen eserin ardından birlikteliğimize şimdi ise Vedat Çetinkaya ile devam edeceğiz. 60'lı yıllardan bugüne seslendirmiş olduğu şarkılarla Türk müziğine büyük katkılar sunan değerli sanatkarımızı şimdi İrfan Özbakır'ın güftesi Bengül Erdamar'a ait mahur şarkısıyla dinliyoruz. Bir deniz kıyısında esti o deli rüzgar, saçların dağınıktı, olsun varsın ne çıkar.

Kara gözlüm efkarlanma gül gayrı. Diliyoruz herkesin yüzünde gülücükler açsın. Her gün size güzellikler getirsin efendim. İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Turgay Kızıltuğ'dan dinledik bu sevilen şarkıyı. Gültekin Çekin'in güftesi Bekir Sıtkı Erdoğan'a ait Rast eseriydi. Rast makamının kalbimizde açtığı güzelliklerle yolumuz devam etsin. Şimdi ise beste ve güftesi Erol Sayan'a ait bir şarkıya kulak verelim. Nazan Sıvacı'dan dinleyeceğimiz bu eseri sanatçı aynı zamanda 2010 yılında yayınlanan Sizden Biri isimli albümde de seslendirmişti. Aşk denilen ateşe yanalım mı? El ele, göz göze böylece kalalım mı?

İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Seval Şentürk, dramalı Hasan Hasküler'in Rast şarkısıyla konuğumuz oldu. Gelmeden bahar sen gel dedi bizlere. Evet, bahar esintileriyle içimizi kıpır kıpır yapan ritimler ve namelerle nostaljik yolculuğumuz sevilen şarkılarla devam ediyor efendim. Tabii ki bu sevilen şarkılar güncel düzenlemeler ve icralarla sizlerle buluşuyor. İşte şimdi o eserlerden birini dinleyeceğiz. Mahur makamında bir Rıza Bey bestesinde Alper Ayorak ve Seda Gökkadar bizlerle. Beyoğlu'nda gezersin, gözlerini süzersin. Bir İstanbul şarkısını şimdi güncel bir düzenlemeyle dinliyoruz.

Lan bir Şerif İçli şarkısını dinliyoruz. Uşak makamındaki bu sevilen eserin güftesi Mesut Kaçaralp'e ait. Hasret dolu ahım sana hüsranımı söyler. Didemdeki yaşlar ise hicranımı söyler.

Geçmiş ile bugünün, mazi ile güncelin buluştuğu program Geçmiş Zaman Olur Ki devam ediyor kıymetli dostlarımız. Şimdi zaman tünelinde 1991 yılında bir mola veriyoruz ve Muazzez Abacı'nın Çok Geceler Bekledim isimli albümünde yer alıyor.

Bir Aşıklar Makamı klasiği Tatyos Efendi'nin unutulmaz bestesini Sevim Tanürek'ten dinledik. Güftesi Ahmet Rasim Bey'e ait Uşak şarkıyla günümüz daha da renklendi kıymetli dinleyicilerimiz. Yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi ritmimizi bir parça düşürüyoruz ve yine 90'lı yıllara uzanıyoruz. Ayşegül Duruka'nın Bir Garip Aşığım Ben isimli albümünde yer verdiği Bilge Özge'nin güftesi Ayten Baykal'a ait şarkısını dinliyoruz. Sevgi dolu şu gönlüm bir kuş gibi kanatlı. Dünyam seninle güzel, hayat seninle tatlı.

Emel Sayın'ın 1990 yılında yayınlanan Üzüldüğün Şeye Bak albümünde yer alan bir Zekai Tunca şarkısı dinledik. Değerli dostlarımız, programımızın son şarkılarını beraberce dinlerken şimdi İlgün Soysev'in güftesi Seyhan Girgiren'e ait Hüseyin'i eserinde Neşe Öztaş bizlerle. Sensizliğe söylendi bütün şarkılar.

Kanundan uda, klarnetten kemana, Türk müziği sazlarının ve eşsiz makamlarımızın kalbimizde bıraktığı izlerle bize ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Ancak hikayemiz yarın sabah 10'u 5 geçe yine kaldığı yerden devam edecek. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken Zeki Müren'den dinleyeceğimiz bir Metin Alkanlı şarkısıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Mutlu günler.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, soykırımcı Netanyahu hükümetinin tüm dünyanın gözleri önünde hukuk dışı uygulamalarını sürdürdüğünü belirtti. Tüm anlaşma ve uluslararası çabalara karşın çözümsüzlüğü şiar edinen bir İsrail yönetimiyle karşı karşıyayız dedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara şiddetle karşıyız ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste kabul edilen terörsüz Türkiye hedefine ilişkin kanunun yeni bir safhanın başlangıcı olduğunu belirtti. Bundan sonraki safhanın kutup yıldızı, terörün yeniden üretilmesine imkan tanımamak olacak dedi. Bahçeli, Türkiye'nin üniter yapısının müzakere edilemeyeceğini de vurguladı. Çarpıtmalara ve siyasi cambazlığa lüzum yok ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin egemen ve bağımsız tek Libya'nın ortaya çıkmasını istediğini belirtti. Genel manada Libya'ya yürüyen müzakerelerle ilgili olumluyum dedi. Bakan Fidan, Libya ziyaretinde Trablus ve Bingazi'de önemli temaslarda bulundu. Fidan, Türkiye'nin ara bulucu rolünü sürdüreceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2 gün sürecek ziyaret kapsamında bugün de Mısır'da. Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla birlikte Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu'nun 2. toplantısına başkanlık edecek. Yılın 3. enflasyon raporu İstanbul'da açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dünyada jeopolitik risklerin etkisiyle belirsizliğin arttığına dikkati çekti. Savaş ve ateşkesin gidişatına bağlı olarak enerji fiyatları kaynaklı yukarı yönlü risklerin devam ettiğini belirtti. Bu paralelde 2026 enflasyon hedefinin %26'dan %28'e yükseltildiğini açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Afyonkarahisar'da 28.si düzenlenen gökyüzü gözlem etkinliğinde konuştu. Bakan Kacır, bu yıl gökyüzü gözlem etkinliği için başvuru rekoru kırıldığını söyledi. 20 bine yakın başvuru yapıldı diyen Kacır, 1500 gökbilim meraklısının Emre Gölü kıyısında bir araya geldiğini ifade etti. Göbekli Tepe'nin kuzey kesiminde ilk kez kazı çalışmalarına başlandı. Yüzey taramaları ve jeomanyetik ölçümler bölgede büyük kamusal yapılarla dörtgen planlı yapılar ve kulübelerin bulunduğuna işaret ediyor. Motorinde ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. İlgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Giresun'un Görele ilçesindeki yağışla birlikte yükselen derede akıntıya kapılan anne ve 2 kızı kayboldu. Kızların cansız bedeninin bulunmasının ardından ekipler annenin de cenazesine ulaştı. Adana'da Ceyhan Nehri'nde kaybolan 2 çocuk için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. İstanbul Bakırköy'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Haczedilmiş, çalıntı, kaçak araçların şasi numarasını değiştirip başka bir araçmış gibi gösterdiler. Ancak emniyet güçlerinden kaçamadılar. Başkentte Change araç operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Gelişme, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın müzakerelerde ara bulucu olan Pakistan'ın İçişleri Bakanı ile görüşmesinden sonra yaşandı. İki ülke arasında 17 Haziran'da imzalanan Pakistan mutabakat zaptı kapsamındaki ateşkes gelecek hafta doluyor. Trump ise İran'a güvenmediğini söyledi. Kolombiya'da hafta başında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Zaman zaman enkazlardan mucize haberleri geliyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 265'e yükseldi. Haberleri sunduk.

0: TRT Name.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Ankara Radyosu'nca hazırlanan TRT Name'de yayınlanan Musiki Bahçesi programından hepinizi en derin sevgi ve saygılarımızla selamlayarak programımıza başladık. Program yapımcımız Gülay Elden, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, ben Nurten Demirkol
2: ve ben Didar Aliye Koyuncu bugün stüdyomuzda bulunan TRT Ankara Radyosu'nun değerli saz sanatçılarını sizlerle paylaşmak istiyoruz efendim. Kemanda Ertuğrul Erhan, tamburda Eda Ersoy, viyolada Kumsal Okur, klarnette Salih Çağlar, udda Ömer Oytun, kanunda Vedat Erdem Koca, klasik kemençede Sercan Halili ve ritim sazda Halil Uğur Kutlu bugün bizimle birlikteler. Hepsine hoş geldiniz diyoruz ve ellerinize sağlık diyoruz. Çünkü hemen girişte iki tane Hicaz makamında eser seslendirdik. Hemen onların da anonsunu gerçekleştirelim efendim. İlk eserimiz Hicaz makamında Beni Sev Ruhumu Sar Kalbime Yaslan eseriydi. Mısırlı Udi İbrahim Efendi'ye ait. Hemen arkasından yine Hicaz makamında bir eser seslendirdik. Acaba Şen Misin Kederin Var mı dedik. Bestesi Bimen Şen'e, güftesi Osman Seyfi, pardon Orhan Seyfi Orhun'a ait olan bu iki güzel eseri kıymetli Nurten Demirkol'la beraber seslendirdik ve şimdi mikrofon başında Nurten Demirkol ve yine Hicaz makamında bir eser seslendirecek. Şevki Bey'e ait. Niçin Şebda Seher Ben Zarı Zarım diyecek. Hemen öncesinde Salih Çağlar klarnet taksimini yapacak. Buyursunlar efendim.

0: Şevki Bey'in bu güzel eserini Nurten Demirkol'dan dinledik ve hemen öncesinde Salih Çağlar çok güzel bir klarnet taksimi yaptı. Nefesine sağlık diyoruz. İkisinin de sesinize, gönlünüze sağlık efendim. Teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Evet, Salih arkadaşıma ben de çok teşekkür ediyorum. Gönlüne, nefesine sağlık bir duayen aramızda. Çok şanslıyız. Evet. Değerli dinleyenlerimiz, Musiki Bahçesi her perşembe saat 13'te TRT mikrofonlarından birlikteliğimizi sağlıyor. Unutmayınız, perşembe günleri saat 13'te bizimle randevunuz var. Şimdi sevgili arkadaşım Didar Aliye Koyuncu mikrofonda yerini alıyor. Hacı Faik Bey'in Mehmet Sadi Bey'e ait kulaklarımızdan pası silinmeyen bir Hicaz şarkıyı söyleyecek. Ateşi Suzan'ı Firkat yaktı cismi canımı.

0: Dedarcım ağzına sağlık. Ne güzel şarkılar, hiç unutulmayan, dinleyenlerimizin de bizimle eşlik edeceğini düşündüğümüz besteler.
1: Evet,
0: Hicaz'da
1: çok
0: bir başka.
1: Ediyorum ben de.
0: Değil mi?
1: Evet. Şimdi çok güzel Nihamet makamında bir şarkı var. Siz seslendireceksiniz.
0: Evet, ben yerine geçiyorum. Evet. Anons sizde.
1: Nurten Demirkol mikrofon başına geçiyor ve Nihamet makamında demin de söylediğimiz gibi bir eserimiz var. Hepinizin de çok iyi bildiği bir eser eminiz. Lütfen eşlik etmekten çekinmeyiniz. Avni Anıl bestesi. Bir kere bakanlar unutur derdi günahı diyecek Nurten Demirkol bizimle.

0: Nurten Demirkol'un sesinden dinledik. Bu güzel Nihavend makamındaki şarkıyı Avni Anıl bestesiydi. Bir kere bakanlar unutur derdi günahı. Görmem gözünün nuruna daldıkça sabahı dedi. Sesinize gönlünüze sağlık.
1: Teşekkür ederim Didercim. Şimdi seni dinleyeceğiz. Yine bir Nihavend. Hareketli bir şarkımız var. Hüseyin Aydın Kaya'nın güftesiyle Vecdi Seyhun bestelemiş. Hatırlar mısın beni? Bir zamanlar diyecek Didar Ali Yekboyuncu. Ardından ben de mikrofonda yerimi alacağım. Birlikte canım arkadaşımla pek sevilen, herkesin unutmadığı, dillerden düşmeyen bir başka hareketli Nihavend şarkıyı beraber okuyacağız. Yıldırım Gürses bestesi, Güfte Aydın Ünsal. Anla artık, anla beni diyeceğiz. Önce Didar Ali Yekboyuncu.

0: TRT Name.
1: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, programımızı yarılamış bulunmaktayız. Birbirinden güzel eserlerle, bestekarlar, güftekarlarla ve birbirinden kıymetli saz sanatçılarımızla birlikte, Nurten Demirkol'la birlikte. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Eserlerimiz yine duyulmaya devam edecek. Radyolarınızın başından ayrılmayın. Ve Nurten Demirkol.
2: Seyir halinde değilse bize eşliğini bekliyoruz dostlarımızın. Hep bilinen şarkıları seçtik aslında, değil mi Didacığım?
1: Evet, evet,
2: bilinen,
1: kesinlikle.
2: Bilinen, sevilen, unutulmayan.
1: Kesinlikle öyle ve yine bilinen, sevilen bir eser okuyacaksınız, evet. Hüseyin'i makamında.

Nurten Demirkol'un sesinden dinledik. Bu güzel eseri Hüseyin'i makamındaydı. Keklik dağlarda şağılar yavrum diyen diyen ağlar. Günden güne yansa dağlar, görenlerin bağrı yanar dedi. Sesinize gönül.

Sanırım bu makamın verdiği etkileyici namelerle bizi farklı diyarlara taşıdılar. Her bir arkadaşıma, kıymetlimize, duayenlerimize, gurur tablomuz. Tek tek teşekkür ediyorum. Kimler var? Şöyle bakalım. Her hafta farklı sanatçı arkadaşlarımızla birlikteyiz ama TRT Ankara Radyosu etiketiyle. Kemanda Ertuğrul Erhan, tamburda Eda Ersoy, klarinette Salih Çağlar, viyoloda Kumsal Okur, utta Ömer Oytun, kanunda Vedat Erdem Koca, klasik kemençede Sercan Halili ve ritimde Halil Uğur Kutlu. Değerli yapımcımız Gülay Elden, tonmeisterimiz bugün Ali Taşçıoğlu ve stüdyo görevlisi arkadaşım Osman Ateş. Teknik ekibimize ve saz sanatçısı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yine sevilen dedik ya, bugün hep gönüllerdeki şarkıları sunuyoruz sizlere. Sevgili arkadaşım Didar Aliye Koyuncu mikrofonda yerini aldı. Aynı mikrofonda Hüseyini makamında Selahattin İçli'ye ait şarkıda sıra Güfte, Müceste, Arseven. Zeytin gözlüm, sana meylim nedendir? Birlikte okuyalım. Buyurunuz.

0: Didar'cığım ağzına sağlık. Evet, Musiki Bahçesi programı hatırlattık. Değerli dinleyenlerimiz, notlarınızı alınız. Her perşembe saat 13'te Ankara Radyosu'ndan TRT Nami Farkı'yla canlı yayınlanıyor. Canlı yayındayız. Canlı evet. Canlı söylüyoruz.
1: Evet, canlı canlı söylüyoruz. Canlı ağzına canlı sağlık. Muhabbet ediyoruz. Çok teşekkürler. Arada sırada öğrencilerimiz de oluyor. Tabii ki kıymetli Nurten Demirkol ve Abdi Altınbaş'ın Gençlik Korosu'ndan öğrencileri de oluyor. Hem saz hem de ses öğrencilerimizi burada ağırlıyoruz. Bugün yoklar tabii ki ama yine ağırladığımız programlarımız oluyor. Lütfen onları da takip etmeyi unutmayın. Birbirinden kıymetli öğrenciler hepsi. Hı
0: hı. Ve gençler ama tatildeyiz. Onlar da biraz dinlensin istedik. Evet. Gençlerle köşemiz ama önümüzdeki haftalardan itibaren tabii. Sevgili öğrencilerimizi de zevkle, sevgiyle konuk edeceğiz.
1: Tabii Didar'cığım. Ki. Sezonumuz açılacak.

0: Yine öğrenciler dönecek okullara ve onlar da
1: Elbette.
0: yine yanımızda
1: Tabii.
0: olacaklar. Şimdi Rast makamında bir şarkı var, siz
1: Aynen.
0: seslendiriyorsunuz.
1: Aynen.
0: Nurten
1: Ben yerimi
0: Demirkol, tabii.
1: alıyorum.
0: Mikrofon başında kendisi. Bestesi Selahattin İnal'a ait olan, güftesi Tarık Hatusil olan Rast makamındaki şarkı. Saçının tellerine gönlümü taktı kader. Seslendiriyor Nurten Demirkol, dinliyoruz efendim.

0: Nurten Demirkol'un sesinden dinledik. Selahattin İnal bestesiydi Rast makamında. Saçının tellerine gönlümü taktı kader. Önce elimden tuttu, sonra bıraktı kader dedi. Kıymetli Nurten Demirkol'un o güzel sesinden ve namelerinden dinledik. Çok teşekkür ediyoruz kendisine.
1: Ben çok teşekkür ediyorum Didar'cığım. Evet, senin okuyacağın Kürlü Cazkar bir şarkıyla solo şarkılarımızı bitireceğiz. Mahmut Oğul bestesi, son dönem pek kıymetli bestekarlarımızdan Mahmut Oğul'a ait Güfte Yalçın Bennican. Mahmut Oğul bestelerinden oluşan bir albüm TRT aracılığı

bile zaten ulaşabileceğiniz kendi bestelerinden oluşan bir albümde. Ben de bu güzel şarkıyı okumuştum. Eğer müsaitseniz alabilirsiniz, arşivinize ekleyebilirsiniz. Didar Ali'ye Koyuncu mikrofonda. Pek de güzel bir şarkı, hareketleniyoruz. Söyle bana yağmur gözlüm. Buyursunlar.

0: Evet değerli dinleyenlerimiz, bugün de Musiki Bahçesi canlı yayınımızın sonuna geldik. Ankara Radyosu'ndan yayınlanıyor programımız. Elbette bizi tercih ettiğiniz TRT Nami Parkı ile dinliyorsunuz. Her hafta farklı eserler, farklı makamdaki şarkılarla canım arkadaşım, biricik arkadaşım, bülbülümüz sevgili Didar Ali'ye koyunca şarkılarımızı dile getiriyoruz.
1: Çok
0: Didar'cığım, bugün de yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz.
1: Evet, birbirinden kıymetli dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bugün de yine hatırlatalım, program yapımcımız Gülay Elden, ton meisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, kıymetli Nurten Demirkol'la beraber ben Didar Ali'ye koyunca bu hafta yine sizlerle birlikteydik. Kendi günümüzde, kendi saatimizde ve yine TRT Nami'de sizlerle birlikteydik. Birbirinden kıymetli saz sanatçılarımızı tekrardan takdim edelim efendim. Kemanda Ertuğrul Erhan, tamburda Eda Ersoy, viyolada Kumsal Okur, klarnette Salih Çağlar, udda Ömer Oytun, kanunda Vedat Erdem Koca, klasik kemençede Sercan Halili ve ritim sazda Halil Uğur Kutlu bugün bizimle birliktelerdi. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Efendim haftaya yine Musiki Bahçesi'nin gününde, Perşembe günü saat 13.14 sularında TRT Nami'de buluşmak dileğiyle diyoruz. Sizleri sevgiyle, hürmetle kucaklıyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgiyle kalın, Musiki Bahçesi'yle kalın. Hoşça kalın efendim.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Alihan Kureş'in başında olduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 17 ilde 123 adrese operasyon düzenlendi. Alihan Kureş dahil 30 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonun detaylarını paylaştı. Çiftçi, uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir operasyonu gerçekleştirdik dedi. Bakan Çiftçi, yurt dışındaki şüphelilerin yakalanması için çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleriyle mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Suç düzenini ayakta tutan kara paranın takipçisiyiz dedi. Milletin huzurunu bozan, hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayan Gürlek, suç işleyen kim olursa olsun yaptığı yanına kar kalmayacak dedi. Mecliste kabul edilen terörsüz Türkiye hedefine ilişkin kanunun ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Gelinen aşamada en büyük payın şehitlerimize, gazilerimize ve onların ailelerine ait olduğu vurgulandı. Terör örgütünün silahlarının toplanmasını düzenleyen 8. maddenin uygulanması çalışmalarının ilgili kurumlarla koordineli olarak başladığı belirtildi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamındaki inceleme derneğin kiraladığı bir banka kasasında yoğunlaştı. Savcılık kasanın açılması talimatını verdi. Kasa polis memuru, kuyumcu bilirkişi ve iki avukatın huzurunda açıldı. İnceleme görüntülü olarak kayda alındı. Soruşturma dosyasına göre kasada bulunması gereken fiziki altınlara rastlanmadı. Kasadan ilaç kutuları ve bir kitap çıktı. Öte yandan oyuncu Farah Zeynep Abdullah da savcılığa tanık sıfatıyla ifade verdi. Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 17 şüpheli yakalandı. 5,7 ton uyuşturucu ham maddesi imha edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Tunus'ta tutuklu bulunan Nahda Hareketi lideri Raşit El Gannouchi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Gannouchi'nin gerekli tıbbi desteği alarak özgürlüğüne kavuşması en büyük temennimizdir, dedi. İran'la ABD arasında varılan ateşkes 17 Ağustos'ta sona eriyor. Hürmüz odak noktası haline geldi. İki ülke de Boğaz'ın kontrolünü kendisinin sağladığını iddia ediyor. ABD Başkanı Trump, Hürmüz'ü biz kontrol ediyoruz dedi. İran'sa ABD'nin istihbarat hataları nedeniyle yanlış hesaplama yaptığını öne sürdü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya ile egemenlik anlaşmazlığına konu olan Kuril Adaları'na gitti. Japonya Başbakanı Takashi Sanae ziyareti protesto etti. Ziyaret, iki ülke arasındaki anlaşmazlığı bir kez daha gündeme getirdi. Lübnan'ın güneyinde ormanlık alanlar ve tarım arazileri alevlere teslim oldu. Bölgede görevli itfaiyeciler ve yerel halk, İsrail ordusunun yangınları kasıtlı olarak çıkarmakla suçladı. İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan iddiaya göre İsrail unsurları, ateşkese rağmen bölgedeki ormanlık alanlara işaret fişekleri ve yangın çıkarıcı mühimmat atıyor. Kolombiya'da bilanço ağırlaşıyor. 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybı 265'e yükseldi. Yaklaşık 3500 kişi yaralandı. Yüzlerce Kolombiyalı halen kayıp. Ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Marmara ve Ege'de kuvvetli fırtına, Karadeniz'de şiddetli yağış bekleniyor. Fırtına ve sağanağın etkili olacağı yerlerde sel, su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Haberleri dinlediniz.

Stüdyoname. Merhaba kıymetli TRT Name dinleyicilerimiz, radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Radyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Stüdyoname programından bugün yine yaklaşık bir saat boyunca

0: Radyolarınıza misafir olacağız. Ben Berin Şener.
1: Ve ben Gürsoy Dinçer. Programı hazırlayan Çiğdem Işık. Ton masterimiz Ali Can Vatanperver. Teknik yönetmenimiz Seher Topçu olacak efendim. Müzik stüdyomuzdaki saz sanatçılarımızı da tanıtmak istiyorum. Kemanla Talat Er, violonselle Özgür Özgüler, kanunla Bora Dicle, udula Özge Nadire Akgül, ritim sazla Muhammed İzgibar efendim. Dilerseniz İki Kürt cazkar eserle programımıza başlayalım. Neydi onlar? Birincisi Girdim Yarın Bahçesine, Gül Dibinde Gülizar. Beste ve Güfte Osman Nihat Akın.
0: Ardından Lavtacı Hristo'ya ait Karşıyaka'da İzmir'in Gülü diyeceğiz.
1: Buyurun efendim.

0: TRTname.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, şimdi bu iki Kürtçe asker şarkıdan sonra sololara geçiyoruz. Benim arkadaşımızdan bir Kürtçe asker aynı makamda bir şarkı, Arif Sami Toker'e ait. Dilersen sen sunun bir.
2: Memnun olurum. İçince şarabı ezelde gönül, takıldı kaldı bir güzelde gönül.

0: Çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım.
1: Sanırım ikinci eserde yine Sende Berrin.
0: Evet, bir Kürdilici Asker Eser daha seslendirmek istiyorum Gürsoy.

0: çok teşekkür ediyorum kıymetli evet, arkadaşlarım.
1: Stüdyoda bulunan saz arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz.
0: Sağ olsunlar eşlikleri için. Şimdi de senden bir eser, iki eser dinleyelim.
1: Değil, tabii, iki eser. Evet. Yine ben de Kürücazkar makamı seçtim.
0: Emin Ongan'ın.
1: Birincisi Emin Ongan'ın evet ve güfte Nursen Bayrak. Hepimizin iyi bildiği "Gittin bıraktın beni gurbet ellerde" diyeceğiz efendim.
0: Gürsoy Dinçer söylüyor.

0: hızımızı hiç kesmeyelim, evet, derin.
1: Bir eser daha dinleyelim, evet, senden.
0: Baştan
1: lütfen sesine, gönlüne
0: gibi.
1: Sağlık.
0: Teşekkür ederim, senin de öyle. Kara sevda dedikleri bir ateş var başımda diyeceğiz. Rıfat Ayaydın bestesi efendim.

0: Evet.
1: Berin, sıra sende.
0: Sıra bende.
1: Evet.
0: Bir Kürdice asker eser daha var. Onu seslendirmek istiyorum. Güfte Baki Süha Edeboğlu'na ait. Bestede çok kıymetli hocamız Alaaddin Yavaşcan'ın çok sevilen bir Kürdice asker şarkısı. Bu arada Alaaddin Yavaşcan deyince de hepimiz ayrı duygulanıyoruz. Evet, bu kesinlikle. Stüdyoda hepimizde emeği var. Evet. Biz de Gürsoy'la dönem sınıf arkadaşıyız. Evet, şöyle bir baktık biraz önce 30 yıllık bir arkadaşlığımız var. Ne güzel, hem okul arkadaşlığı hem meslek arkadaşlığı hepinizle birlikte böyle ne güzel bir arada olmamız yıllardır.
1: Kesinlikle.
0: Daha nice güzel yılları bir arada yaşayalım. Hocamızın güzel eseriyle devam ediyoruz şimdi de. Saygıyla, özlemle anıyoruz onu. Başka söz söylemem aşktan yana ben. Yaralı bir kuşum, battım kana ben.

0: Sesine, gönlüne sağlık. Arkadaşlarımızın ellerine sağlık.
1: Bestekarının gönlüne sağlık. Yani ve stüdyodaki saz arkadaşlarımıza sağlık.
0: Sağ olsunlar.

0: Çok teşekkür ediyorum,
1: evet,
0: arkadaşlar.
1: Sana teşekkür ediyoruz Behrin. Ağzına sağlık. Ve Kürdice Asker bölümünün son şarkısı.
0: Son eseri de
1: bana
0: senden dinleyelim.
1: Tamam.
0: Selahattin Pınar
1: üstadımızın, evet, Kürdice Asker makamında demiştik. Ne demiştin? Niçin caydın sözünden diyeceğiz efendim.
0: Gürsoy Dinçer söylüyor.

0: Sesine gönlüne sağlık Gürsoy'cum.
1: Senin de birinin çok teşekkür ederiz.
0: Çok sağ ol. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de programımıza rast makamında eserlerle devam edeceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Güftesi Burhan Bey'e, bestesi Selahattin Pınar'a ait bir eser yine. Yine Gürsoy Dinçer seslendirecek.
1: Evet.
0: Sen anons etmek ister
1: misin?
0: Yine
1: arkasında hemen okuyacağım.
0: Evet.
1: Ondan sonra yine sana eser gelecek. Evet, aylar geçiyor, sen bana hala geleceksin. Yetmez mi bu hasret, daha yıllarca mı sürsün diyeceğiz efendim. Tabii öncesinde Özgür Özgüler kardeşimizin bir taksimi olacak.
0: Evet, zevkle dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyorum stüdyodaki saz arkadaşlarımıza.
1: Biz de sana gönlümüzde teşekkür ederiz.
0: Gönlümüze sağlık arkadaşlar.
1: Hepinize teşekkür ederiz. Gönlümüze sağlık. Ağzına sağlık.
0: Sıra sende.
1: Evet, çok sevdiğim bir rast eser alıyor sırayı. İnşallah dinleyicilerimiz de bizlere eşlik ediyorlardır. Yıldırım Gürses'e ait bir şarkı. İçime hep hüzün doluyor. Yine sensiz sabah oluyor. Geçiyor günler, ömür doluyor. Yine sensiz sabah oluyor.

0: Çok teşekkür ediyorum güzel eşlikleriniz
1: evet, ile ağzına arkadaşlarım. Sağlık
0: Devrin. Teşekkür
1: Yine
0: ederim.
1: Yine senden Gürsoy. Dinleyeceğiz.
0: Evet, bir eser daha seslendirmek evet. istiyorum. Bir dramalı Hasan Hasgüler eseri. Beste ve Güfte kendisine ait. Yine birlikte söyleyeceğimizi düşünüyorum dinleyicilerimizle.
1: Evet, kesin öyle.
0: Değil mi?
1: Ama bu baharın gelecekler. Gülleri açtı diyor ama tabii önümüzde sonbahar var.
0: Evet.
1: Bir daha ilk
0: mevsim olarak uygun değil belki ama şarkı olarak çok güzel bir eser.
1: Olsun, baharı anmış olduk.
0: Evet. Baharın gülleri açtı. Yine mahzundur bu gönlüm. Etrafa neşeler saçtı. Beyhude geçti bu ömrüm.

0: Ağzına sağlık Bevriğim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ve son bir solo rast ben de okuyayım.
1: Bu kez Nihalettin hocamızın.
0: Senden uzak günlerim zindan oluyor diyeceğiz efendim.
1: Yine analım hocamızı,
0: evet,
1: saygıyla.
0: Evet, yine analım hocamızı. Senden arkasından dinleriz. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz,
1: evet, programımızın
0: zaten.
1: Sonuna yaklaşıyoruz. Vedamızı biraz, evet, sonra yapacağız.
0: Tabii.
1: Gürsoy Dinçer sizler için söylüyor.
0: Buyurun.

0: Evet Berrin.
1: Sesine gönlüne sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın yine sonuna geldik. Stüdyo Name'de sizlere veda edeceğiz. İki güzel rast eserle birlikte. Bugün bize eşlik eden saz sanatçısı arkadaşlarımız kemanda Talat Er, violonselde Özgür Özgüler, kanunda Bora Dicle, udda Özge Nadir Akgül ve ritim sazda Muhammed İzgi'ydi. Hepsine
0: Berrin,
1: çok teşekkür ediyoruz.
0: Tabii programı hazırlayan Çiğdem Işık.
1: Onu da sana bırakmıştım.
0: Ton masterimiz Ali Canvatan Perver ve teknik yönetmenimiz
1: Seher Topçu'ya teşekkür ediyoruz. Ben Berrin Şener.
0: Ben Gürsoy Dinçer. Tekrar görüşmek üzere.
1: Yeniden birlikte olmak dileğiyle iki rast eserle veda ediyoruz. Önce İbrişim'i Örmüyorlar, ardından Yemen'imde Hare Var diyoruz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın efendim.

0: TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Meltem Ersan. Alihan Kureş'in başında olduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 17 ilde 123 adrese operasyon düzenlendi. Alihan Kureş dahil 30 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kureş suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını paylaştı. Çiftçi, uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir operasyonu gerçekleştirdik dedi. Bakan Çiftçi, yurt dışındaki şüphelilerin yakalanması için çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleriyle mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Suç düzenini ayakta tutan kara paranın takipçisiyiz dedi. Milletin huzurunu bozan hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayan Gürlek, suç işleyen kim olursa olsun yaptığı yanına kar kalmayacak diye konuştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Gençlik Vakfı protokolü ile 500 bin çocuğa birçok alanda kurs verildiğini söyledi. Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için gece gündüz çalışıyoruz dedi. Bakan Tekin İzmir'de konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari işlemler dengesi verilerini değerlendirdi. Küresel jeopolitik risklerin sürdüğüne işaret etti. Yüksek enerji ve emtia fiyatlarına rağmen cari açık sürdürülebilir seviyelerde dedi. Motorinden alınan özel tüketim vergisi Ağustos ayının kalan kısmı için sıfırlandı. Böylece 50 litrelik bir araç deposu düzenleme ile 387 lira daha ucuza dolacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüketici ve üreticileri korumaya yönelik atılan bu adımı değerlendirdi. Fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemi doğayla dönüşen ambalaj sayısının 100 milyonu geçtiğini belirtti. Doğayı daha da büyüterek şehirlerimizin her noktasına taşıyacağız dedi. Murat Kurum, sıfır atık projesinin küresel çevre hareketine dönüştüğünü belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'yı ziyaret etti. Uraloğlu, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ulaştırma bağlarımızı daha da güçlendirmek, işbirliğimizi yeni adımlara ileri taşımak için Sofya'dayız ifadesini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de barajlardaki doluluk oranının sevindirici seviyede olduğunu belirtti. Geçen yıl %43 olan barajlardaki doluluk, aynı dönemde %72 seviyesinde dedi. Ulusal Su Kurulu'nun 6. toplantısında konuşan Bakan Yumaklı, su kanun taslağında teknik hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbekli Tepe'deki araç

Araştırmaların yeni alanlara taşındığını açıkladı Ersoy. Höyük'ün kuzeyinde ilk kez başlatılan çalışmalarda büyük boyutlu kamusal yapılarla dörtgen planlı yapıların bulunduğunu belirtti. İran'la ABD arasında varılan ateşkes 17 Ağustos'ta sona eriyor. Hürmüz odak noktası haline geldi. İki ülke de Boğaz'ın kontrolünü kendisinin sağladığını iddia ediyor. ABD Başkanı Trump, Hürmüz'ü biz kontrol ediyoruz dedi. İran ise ABD'nin istihbarat hataları nedeniyle yanlış hesaplama yaptığını öne sürdü. Lübnan'ın güneyinde ormanlık alanlar ve tarım arazileri alevlere teslim oldu. Bölgede görevli itfaiyeciler ve yerel halk, İsrail ordusunun yangınları kasıtlı olarak çıkarmakla suçladı. İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan iddiaya göre, İsrail unsurları ateşkese rağmen bölgedeki ormanlık alanlara işaret fişekleri ve yangın çıkarıcı mühimmat atıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Marmara ve Ege'de kuvvetli fırtına, Karadeniz'de şiddetli yağış bekleniyor. Fırtına ve sağanağın etkili olacağı yerlerde sel, su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Hasan Eylen'in yöneteceği Hicaz Fasını dinleyeceksiniz. Bayram Coşkuner Ud'la, Tahir Aydoğdu Kanun'la, Demir Karabaş Keman'la müşterek taksim yapacak.

0: Hasan Eylen'in yönettiği Hicaz Faslı'nı dinlediniz. Bayram Coşkuner Ud'la, Tahir Aydoğdu Kanun'la, Demir Karabaş Keman'la müşterek taksim yaptı.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e yükselen takımların yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti. Erdoğan, yeni sezonun iyi oynayanın kazandığı bir mücadeleye sahne olmasını temenni etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da yer aldı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 2 gün sürecek ziyaret kapsamında bugün Mısır'da. Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile birlikte Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu'nun ikinci toplantısına başkanlık edecek. Görüşmelerde ikili ilişkiler ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak Federal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı Lami ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve yolsuzlukla mücadele başta olmak üzere kurumlar arasındaki işbirliği ele alındı. Yılmaz, Irak'ın güvenliği, istikrar ve refahını stratejik önemde görüyor. Devlet kurumlarının güçlendirilmesine yönelik çabaları destekliyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2015 yılında Fenerbahçe otobüsüne yönelik silahlı saldırı soruşturması ile ilgili konuştu. Yeni delillere ulaşıldı dedi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında gözaltı kararı verilen 5 kişiden 4'ünün yakalandığını belirtti. Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonu değerlendirdi. Uzun süre takip edilen bir dosya olduğunu söyledi. Operasyon tamamen mali yapılanmaya yönelik dedi. Organize suç örgütleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 2 organize suç örgütü elebaşı ve 5 örgüt üyesi Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş sürüyor. Toplam rezervler bir önceki haftaya göre 14 milyar dolara yakın artarak 178 milyar 366 milyon dolara çıktı. Böylece rezervlerde son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Motorinden alınan özel tüketim vergisi Ağustos ayının kalan kısmı için sıfırlandı. Böylece 50 litrelik bir araç deposu yapılan düzenleme ile 387 lira daha ucuza dolacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüketici ve üreticileri korumaya yönelik atılan bu adımı değerlendirdi. Fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su kanunu için yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini söyledi. Teknik hazırlıklarımızı tamamladık ve taslağa görüş açtık dedi. Bakan Yumaklı, barajlardaki son durumla ilgili sevindirici veriyi de paylaştı. Doluluk oranının %72'ye ulaştığını belirtti. Ankara'da meydana gelen trafik kazasında minibüsle hafriyat kamyonu çarpıştı. İlk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Durumu ağır olan bir yaralı Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi. Balıkesir'in Edremit ve Dursunbey ilçeleriyle Bilecik merkezde orman yangını çıktı. Edremit'te yerleşime yönelen alevler ekiplerin çabasıyla durduruldu. İstanbul Silivri'de yerleşim alanına yakın noktadaki otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı. Alevlerin kontrol altına alınması için karadan ve havadan müdahale sürüyor. Meteorolojinin sarı kodla uyardığı Samsun'da kuvvetli sağanak etkisini gösterdi. Çarşamba ilçesinin tarım alanları, evler ve ahırlar su altında kaldı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Son saldırıda bir Filistinli daha katledildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da hukuksuz uygulamalara yenileri ekleniyor. Nablus'a bağlı Kusra beldesinde Filistinlilere ait 16 ev zorla boşaltıldı. Kolombiya'da bilanço ağırlaşıyor. 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybı 265'e yükseldi. Yaklaşık 3500 kişi yaralandı. Yüzlerce Kolombiyalı halen kayıp. Ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Haberleri sunduk.

Size saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bu akşam program yapımcımız Aslı Boler, ton meisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Alper Diler. Stüdyomuzda bana eşlik eden çok kıymetli saz sanatçılarımız var. Onları da sizlere tanıtmak isterim. Kemanda Korhan Gülderen, kanunda Cemil Atikoğlu, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Kazım Batur Ertem ve ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal. Değerli dinleyicilerimiz, hemen programımızın başında hatırlatalım. Tekrar yayınımız bu gece 12'de tekrar sizlerle olacak. Çok güzel bir repertuarla sizlerin karşısındayız. Hem neoklasik eserler var, hem günümüzden güzel popüler şarkılar var. Programımızı Sultaniyegah makamında Bimen Şen'in bestelediği çok güzel bir şarkıyla açtık. Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinde, çal söyle benim şarkımı sevdalı sesinle dedik. Şimdi yine Sultaniyegah makamından devam edeceğiz. Cevdet Çağla'nın çok dillere pelesenk olmuş muhteşem bir Sultaniyegah şarkısı var. Kaçıncı faslı bahar bu? Solar gider emelim.

0: TRT Name.
1: Evet efendim, Sultaniyegah makamından devam edeceğiz. Çok ender okunan bir Selahattin İşli eseri okumaya çalışacağım. Çok değerli hocam. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bizim üzerimize çok emeği olan rahmetli hocam Profesör Doktor Selahattin İşli'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Onun pek okunmayan Sultaniyegah bir köçekçesini okuyacağım. Eserin adı Benim Güzelim. İçerisinde 3 tane usul ayrı ayrı değişiyor. Çok farklı bir eserdir. Çok da seveceğinizi düşünüyorum. Yıllar boyu güzelleri övdüler diyeceğim.

Evet efendim. Sultaniyegah makamı gerçekten çok güzel bir makam. Sultanların makamı olarak geçiyor. Şimdi hepimizin eminim evlerinde de arabalarında da bizlerle beraber okuyacağı Türk çocuğunun şarkısını okuyacağız. Sultaniyegah makamında. Bestesi Yıldırım Gürses'e, güftesi Halil Soyer'e ait. Çok güzel bir eser. İzmir benim, Van benim, Şeref benim, Şam benim. Kars, Erzurum, Erzincan, Konya, Ardahan benim. Seneler kutlu bana, aylar umutlu bana, her an haykırıyorum, Türk'üm ne mutlu bana.

0: TRT Name.
1: Evet efendim, Sultaniyegah makamının son şarkısını okuduk. Şimdi yine çok güzel bir makama geçeceğiz. Acem Kürdi makamının çok güzel eserlerini sizlerle buluşturacağız. Bestesi Refik Fersan'a ait, güftesi Cenap Muhittin Kozanoğlu'na ait. Çok güzel bir Acem Kürdi şarkı. Ben de severek okuyorum. Sizler de eminim radyolarınızın başında bana eşlik edeceksiniz. Rüzgar uyumuş, ay dalıyor, her taraf ıssız. Ölgün bakıyor var.

varsa uzak, bir iki yıldız, bak çıt bile yok. Korkma benim bahçede yalnız, ey gözlerinin rengi kadar kalbi güzel kız.

Evet efendim. Eminim sizler de çok beğendiniz. Arkadaşlarım da ellerine sağlık. Çok güzel eşlik ettiler şarkıya. Şarkı gerçekten insanları bir yerlere götürüyor. Bizleri de icra ederken gerçekten eskilere götürüyor. Şimdi yine benim çok sevdiğim bir Muzaffer İlkar şarkısı gelecek. Güfte Büzeyen Hanım'a ait. Yükselen namenle bak, solan gül renk aldı. Gözlerinde gözlerim başka aleme daldı.

0: TRT Name.
1: Evet, saatlerimiz yavaş yavaş geçiyor, zaman kısalıyor ama Acem Kürdi makamının çok güzel şarkıları henüz bitmedi. Güfte, Veliye Yakut ait ve müzik bizim için gerçekten çok önemli bir bestekar. Özellikle 20. yüzyılın bana göre gelmiş geçmiş en iyi bestekarları arasında sayılabilecek bir kilometre taşı Avni Anıl'a ait. Baharla hazan birleşemez, ortada yaz var. Sen baharında çiçeklen, ben hazanımda solayım sevgili yar.

Evet efendim. Avni Anıl'ı da saygı ve rahmetle anıyoruz. Gerçekten çok güzel şarkılara imza atmış. İyi ki güzel eserler yapmış. Bizler de icra ediyoruz TRT kurumunun çatısı altında. Şimdi yine benim İstanbul Radyosu'nda da tanımaktan şeref duyduğum yine önemli bir besteci ve önemli bir solistin şarkısını okumaya çalışacağım. Necdet Tokatlıoğlu'na ait Acem Kürdi makamında çok güzel bir fantezi eseri okuyacağım. Sözler Ali Tekin Türe'ye ait. Hepimiz bunu Farzet diyebiliyoruz tabii ki. Şarkının adı Farzet. Ne sen beni gördün ne de ben seni. O büyük tesadüf olmadı Farzet. Tanışmamış gibi olalım seninle. O sevda gönlüme dolmadı Farzet.

0: TRTname.
1: Evet. Necdet Tokatlıoğlu'na ve Ali Tekindüre'ye de bir rahmet gönderelim. Gerçekten çok güzel bir şarkıya imza atmışlar. Ben Necdet Tokatlıoğlu'nun kızı hanımefendiyi de tanıyorum. İnşallah bizleri dinliyorsa ona da selamlarımı iletiyorum gerçekten. Babası gibi kendisi de çok düzgün, kaliteli insan. Böyle insanlara gerçekten hasret kaldık. Şimdi hepimizin yine çok iyi bildiği güzel bir Acem Kürdi şarkıyı arkadaşlarımla sizlere sunmaya çalışacağız. Muallim İsmail Hakkı Bey'in eseri. Müzeyyen Senar'la kulaklarımızda hep var. Tabii ki ilk okuyan o, şöhret eden o eseri. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. O günkü gördüm seni, yaktın, ah yaktın beni.

Yaktın ah, yaktın beni.

Evet efendim. Çok güzel bir Acem Kürdi şarkı. Arkadaşlarımın da ellerine sağlık. Çok da duygulandık biz de okurken. Değerli arkadaşım bas gitarda Mustafa Kambuç'a ve klavyede Kazım Batur Ertem'e. Kazım Batur Ertem'e çok teşekkür ediyorum eşlikleri için. Şimdi çok hazırlamadık ama benim içimden geldi. Arkadaşlarımla bunu yaparız diye düşünüyorum. Yusuf Nalkesen'in çok güzel bir Muhayyer Kürdi şarkısı. Kapı her çalındıkça yapalım arkadaşlar. Hadi okuyalım. Buyurun.

0: TRTname.
1: Evet efendim. Ne yazık ki zaman çok çabuk geçiyor ve sürenin sonuna geldik ve bir şarkılık bir süremiz kaldı. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın son dakikalarına ulaşmış bulunuyoruz. Bu akşam sazlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli sanatçılarımız: kemanda Korhan Gülderen, kanunda Cemil Atikoğlu, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal'a da tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve solistiniz ben Alper Diler, sizlere bir şarkıyla veda edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın diyorum ve Arif Sami Toker'in çok güzel bir eseriyle sizlere veda ediyoruz. Şimdi anladım neden bana küstüğünü.

İstanbul'dan merhabalar, TRT Name'ye hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bu akşam da birlikteliğimiz başlıyor. Saatlerimiz 19'u gösterirken 13 Ağustos Perşembe akşamındayız ve TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Akşamın Sesi'nde 2 saat boyunca hep olduğu gibi canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Bizi evde ya da arabada her nerede dinliyorsanız saygıyla selamlıyoruz. Yapımcımız Oğuz Unutulmaz, teknik yönetmenimiz Seher Topçu, sunucunuz ben Tayfun Öçal. Bu akşam Rast makamında eserlerle başlayacağız programımıza. İlk şarkımız Hacı Faik Bey'e ait, Emel Sayın seslendirecek. Nihansın Dide'den, ey Mesti Nazım.

Ne sevincin ömrü varmış, ne gün gören çok yaşarmış. Mustafa Sağ Yaşar'dan dinledik efendim. Rast makamında bestesi Mehmet Ilgın, güftesi Kamil Bozdağ'a ait bir şarkıydı. Sıradaki eserimiz bir Erdoğan Berker bestesi olacak. Güfte Ayten Baykal'a ait Muazzez Abacı yorumuyla dinleyeceksiniz. Bırak aksın sırma saçın telleri.

Akşamın sesinde Ahmet Özhan'ı dinledik. Sanatçımız Rast makamında bestesi Ferit Sıdal güftesi Sedat Ergintu imzası taşıyan eseri seslendirdi. Bir gönül vardı bende henüz aşkı tatmamış. Sıradaki Rast eserimizi Zekai Tunca seslendirecek. Bestesi Gültekin Çeki, güftesi Hayri Mumcu'ya ait bu şarkının. Unutulmuş birer birer eski dostlar.

Ne diyeyim sen sağ ol, dedi Yüksel Uzel. Bu sitem dolu sözler Sadık Atay'a aitti Güfte. Beste ise Metin Everes imzası taşıyordu efendim. Akşamın sesi devam ediyor. Rast makamındaki eserlerimiz. Sırada Umut Akgürek var. Baki Duyarlar'ın unutulmaz eserini seslendirecek. Ben küskünüm feleğe, düştüm bitmez çileye.

Bu akşam programımızdaki son Rast makamındaki şarkıyı Elif Güreşçi seslendirdi. Bahar gelir, bülbül öter. Dramalı Hasan Hasgüler'e ait bir eserdi efendim. Saatlerimiz de bu arada 19.43 oldu. Akşamın Sesi canlı yayınla İstanbul'dan devam ediyor. Şimdi Nihavend eserlere geçiyoruz. İlk Nihavend şarkımız bir Selahattin Pınar bestesi. Güfte Vecdi Bingöl'e ait Nesrin Sipahi yorumuyla dinleyeceksiniz. Geçti ömrüm yine, hala ben o bin dertliyim.

Huysuz ve tatlı kadın bu akşamın ilk düetiydi. Serap Kuzey ve Fedat Çetinkaya seslendirdi efendim bu güzel Nihavend eseri. Bestesi Muzaffer İlkar, güftesi Fakih Özden'e aitti. Yine benzer bir şarkıyı bu kez Melda Kuyucu Kılıç'tan dinleyeceğiz. Beste Teoman Alpay, güfte Hikmet Münir Ebcioğlu. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım.

Bestesi Saadettin Kaynak, güftesi Nurettin Rüştü Bingöl'e ait Nihavend eseri Alp Arslan seslendirdi. Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş. Sıradaki Nihavend şarkımız bestesi Rakım El Kutlu güftesi Rıfat Ahmet Moralı'ya ait bir eser Tuğçe Pala seslendirecek. Mümkün mü unutmak güzelim, neydi o akşam?

Mihrabım diyerek sana yüz vurdum. Bestesi Avni Anıl, güftesi Turgut Yarkent'e ait bu unutulmaz şarkıyı Nusret Yılmaz seslendirdi. Yeni saatimize de girmiş bulunuyoruz bu eserle birlikte efendim. Akşamın sesinde yine benzer unutulmaz bir eser var şimdi. Beste Kamuran Yarkın, güfte Doğan Işık Saçan'a ait Nazan Sıvacı seslendirecek. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin.

Bahçemde açılmaz seni görmezse çiçekler. Beste Münir Nurettin Selçuk Güfte, Faruk Nafiz Çamlıbel'e aitti bu güzel nihavent eserde. Serhat Sarpel seslendirdi efendim. Şimdi Cengizhan Sönmez'e kulak vereceğiz. Yine bir klasik dinleyeceğiz. Beste Avni Anıl Güfte, Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait. Biraz kül, biraz duman, o benim işte.

Bir Yusuf Nalkesen şarkısı dinledik. İnan ki kimse bana senin gibi bakmadı. Ayşen Birgör seslendirdi. Akşamın sesi devam ediyor efendim. Son yarım saate girmek üzereyiz canlı yayınımızda. Başlarken söylemiştik, bugün 13 Ağustos Perşembe. Perşembesinin değil ama 13 Ağustos'un bir önemi var. Bugün Türk musikisine ömür vermiş, yaşayan en büyük üstadlardan biri olan Turhan Taşan'ın doğum günü. Kendisine sağlıklı bir ömür diliyoruz ekipçe. Biliyoruz ki kendisi aynı zamanda bizim radyomuzun da sadık dinleyicilerinden biri. Eğer bu akşam da dinliyorsa saygıyla selamlıyoruz aynı zamanda. Ve elbette bu bölümü bir Turhan Taşan eseriyle taçlandırıyoruz. Samime sana gelecek mikrofona. Nihavend makamındaki o güzel Turhan Taşan bestesini seslendirecek. Eserin güftesi Meryem Sevin'e ait. Düşünürken seni yüzüm gülüyor. Uykuya böylece dalsam diyorum.

Sevdalı bakardı gri gözlerin. Zübeyde Yalın Öktem'e ait Nihavent tangoyu dinledik efendim. Canan Sezgin Yaylan'dan ve son yarım saatin içindeyken de makamımız yine değişiyor. Bu bölümde Muhayyer Kürdi eserler dinleyeceğiz ve onlardan ilki Veda Buse'si olacak. Yıldırım Bekçi seslendirecek efendim. Bestesi Yusuf, Nalkesen güftesi Orhan Seyfi Orhun'a ait bu güzel eseri.

Bakışı çağırır beni uzaktan. Fuat Edip Baksı'nın sözlerini yazdığı, bestesi Selahattin Pınar'a ait eseri gönül yazardan dinledik efendim. Şimdi Yıldırım Gürses gelecek mikrofona. Bestesi kendisine, güftesi Mustafa Sevilen'e ait eseri seslendirecek. Mevsimler yas tutup çöller ağlasın.

Zeki Müren'e ait Muhayyer Kürdi eseri Tekrar Bana Dön Seni Ayfer Erden dinledik ve bu akşamın da sonuna geldik efendim. Akşamın sesini dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Yapımcımız Oğuz Unutulmaz, teknik yönetmenimiz Seher Topçu ve sunucunuz ben Tayfun Öçal olarak. Vedamız iki güzel şarkıyla olacak. Önce Nalan Altınörs, Yıldızlara Baktırdım Fallarda Çıkmıyorsun diyecek. Kürdili Cazkar makamında Zeki Aytunca'nın bestelediği, Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı şarkı. Veda eserimizi de Melihat Gülses'ten dinleyeceğiz. Yusuf Nankesi'nin Kürdili Cazkar klasiği, Söyle Naz mı Bu Kaş Çatış. Yeniden görüşene dek namıyla kalın.

0: Değerli TRTname dostlarımız, TRT İstanbul Radyosu'ndan yayınladığımız Deruni Ahenk programımıza hoş geldiniz. Yazın sıcaklığını iyice hissettiğimiz ama bir o kadar da enerji dolduğumuz bu güzel akşamda yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Birsel Acar, değerli kanun sanatçısı sevgili arkadaşım Onur Asım Şenocak ve programı hazırlayıp sunan ben Pınar Pici, yeniden sizlerle olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.
1: Tüm değerli TRTname dinleyicilerimize mutlu ve keyifli bir akşam diliyorum.
0: Bestekarlar, şairler ve güftekarlar yüzyıllar boyunca içlerinde büyüttükleri hasreti kalemlerinden dökülen namelere emanet etmiş. Kelimelerle anlatamadıkları duyguları ezgilerle anlatmışlar. Sevdalarına belki kavuşamamışlar ama yazdıkları o harikulade eserlerle yaşadıkları sevdayı günümüze kadar yaşatmayı başarmışlar. İşte o ezgilerden ilki, bestesi Zeki Duygulu'ya, güftesi Nedim Bey'e ait Ayrıldı Gönül Şimdi Yine Bir Tek Eşinden, Bulmakta Teselli Batan Akşam Güneşinden.

Hayat, kavuşmalar ve ayrılıklarla yürünmüş uzun bir yolculuktur. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren ayrılmayı ve kavuşmayı öğrenmeye başlarız. Önce çocukluğumuz geride kalır, mevsimler biter, sonra yeniden kavuşuruz, dostluklar biter, sonra bir yenisi başlar. Yollar ayrılır, sonra bir yerlerde yeniden kesişir. Ayrılık her zaman bir veda değildir. Belki de kavuşmanın başlangıcıdır kimi zaman. Sırada yine ayrılığın derin izlerini taşıyan sevgiliye sitem üzerine yazılmış güzel bir Hicaz şarkımız var. Bestesi Fahri Kayahan'a ait. Ayrılık ateşten bir ok, nazlı yardan hiç haber yok. Benim derdim herkesten çok, ben nasıl yanmayam dağlar. Sevda derler bir masalmış, yar ellerle zevke dalmış, unut diye haber salmış, ben nasıl yanmayam dağlar.

Ayrılık sadece gözden uzak olmak değildir. Sevgi kalplerin derinliğinde saklıysa eğer, bazen bir şarkının ezgileriyle yıllar öncesine dönmek, unutuldu sanılan bir hatıranın yeniden canlanmasıdır. Aynı gökyüzüne bakıp farklı özlemler yaşamaktır ayrılık. Ama ne var ki ayrılık kavuşmanın umudunu da içinde saklar çoğu zaman. Ve sırada yine Saadettin Kaynağ'ın muhteşem bir bestesi var. Güftesi de Vecdi Bingöl'e ait segah bir şarkı. Ayrılık yaman kelime, benzetmek azdır ölüme.

Türk musikimiz ayrılıkların en ince duygularla dile getirildiği, gerçek sevdaların nakış gibi işlendiği, kavuşma sevincinin en zarif ifadelerle anlatıldığı uçsuz bucaksız bir okyanus.

okyanus adeta. Ve bu okyanusun içinden seçtiğimiz yine çok duygu yüklü ayrılığı anlatan bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na, güftesi Mehmet Erbulan'a ait Hicaz bir şarkımız var sırada. Böyle kaç yıl geçecek gözyaşlı, gönül kırık.

akşam bestecilerimizin gönüllerinde sakladıkları ayrılığa dair nice duyguyu birlikte seslendirdik. Şarkılar kimi zaman bir sevdayı, kimi zaman bir hasreti, kimi zaman da yıllar geçse de dinmeyen bir özlemi anlattı bizlere. Son olarak Gündoğdu Duran da yazdığı Muayyer Kürdi şarkısında ayrılığı en güzel duygularıyla anlatmış. Ne çıkar bahtımıza ayrılık varsa yarın? Bu güzel eseri seslendirmeden önce programımızın sizlere en güzel şekliyle ulaşmasını sağlayan sevgili yapımcımız Oğuz Unutulmaz'a, değerli ton meisterimiz Birsel Acar'a, muhteşem yorumuyla gönüllerimizi titreten değerli kanun sanatçısı sevgili arkadaşım Onur Asım Şen Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Ve programı hazırlayıp sunan ben Pınar Pici. Haftaya yine Türk musikimizin birbirinden güzel eserlerinden oluşturduğumuz repertuarımızla sizlerle olacağız. Gönlünüzden sevgi, dilinizden musiki eksik olmasın. Haftaya yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Her ses geride biraz iz bırakır. Kimi bir hatıra, kimi bir sızı, kimi de gökyüzünden düşen bir yıldız tozu gibi. İşte her perşembe saatlerimiz 22.30'u gösterdiğinde sanatla, musikiyle parlayan ve yıldız gibi iz bırakan seslerin izini sürüyoruz biz de. TRT Name'de Yıldız Tozları programındasınız. Bu yolculukta sizlere eşlik edecek olan program yapımcınız ve sunucunuz ben Nalan Öket Türen, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızılar. Stüdyo konuğum ise genç bir sazende ama aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Münip Ara Rızvanoğlu. Hoş geldin diyerek seni dinleyenlerimize tanıtalım mı?
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Evet, hadi bakalım. Senin güzel cümlelerinle dinleyenlerimiz seni hemen tanısın.
1: Ben Münip Ara Rızvanoğlu. İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler okuyorum. 2019 yılında başladım. Sonra üstüme yapıştı diyebilirim bu
0: Klasik
1: saz.
0: Kemençe ile
1: Evet.
0: 2019 yılında
1: Evet.
0: buluştun ve sonrasında da birlikteliğiniz ayrılmaz hale geldi, öyle zannediyorum, değil
1: Evet.
0: mi?
1: Evet, böyle
0: Peki,
1: planlamamıştım aslında.
0: neydi seni 2019 yılında bu serüvenin içerisine alan?
1: Benim babam musikiyle çok ilgilidir. Ben küçüklüğümden beri hep kulak aşinalığı vardı. Küçüklükten beri ben 8 yaşlarındayken abimle beni klasik kemençeye başlatmak istemişti. Ancak haliyle yaş küçük olduğundan biz hiç istememiştik. Gitmemiştik, kursları ödevleri yapmamıştık vesaire. Öyle bir evde duruyordu. 2019 yılında ben 8. sınıftaydım. Ve hani tam da lise sınavına çalışmamak için öyle aktivite ararken hani o yaşlarda hani ders çalışmamak için her türlü bahane
0: Kaçarken
1: bulundum.
0: yakalandın
1: Evet,
0: yani.
1: kaçarken yakalandım. O esnada dedim ki ya evde bir saz var, ben buna bir bakayım neymiş acaba dedim ve öyle kaldı. O üstüme yapıştı baktığım gibi.
0: İyi ki de yapışmış yani. Bence çok da başarılı
1: Teşekkür ederim.
0: olmuş. Buradan ailene de sevgilerimizi gönderelim. Ne güzel seni böylesine güzel bir enstrümana yönlendirmişler. Peki neden konservatuvar değil de siyaset bilimi?
1: Hocam öyle söyledi aslında. Hocamın bana konservatuvar okuma gerek yok demesi üzerine ben düşünmeyi bıraktım. Aslında daha lisedeyken, lisenin başındayken konservatuvar okumayı istiyordum. Ancak hocamın böyle söylemesinin ardından ve hani yalnızca hocam değil yani bazı başka büyüklerin de
0: Sanatla uğraşanlar o
1: evet
0: zaman, değil
1: sanatla
0: mi?
1: uğraşan büyüklerimizin de böyle bir tavsiyesi olunca ben de dedim ki hani bir başka diploma ya da bir başka meslek elimde olsun. Bir yandan da kemençeyi çalmaya devam edeyim dedim. Bu şekilde aslında yani hala da şey değilim.
0: Biraz arada kalmışlık görüyorum sende. Yani acaba siyaset bilimi mi yoksa şuradan konservatuara yönümü değiştirsem mi gibi bir duygu var mı?
1: Benim aslında üniversitede genel olarak öyle bir duygum var. Geçen sene iktisat öğrencisiydim. Bu sene siyaset bilimi öğrencisiyim. Yani umarım yakında da hani başka bir
0: Başka bir
1: konservatuvara geçmem
0: bölüme
1: umarım yakın zamanda da.
0: biraz hareketli görüyorum
1: Evet.
0: seni. Peki bu arada kimlerden istifade ettin kemençeye başlarken, ilk olarak bu yola başlarken kimler yönlendirdi seni?
1: İlk başta Sema Babuşçu hocadan bir ders aldım. Ardından Aslan Hoca ile Aslan

0: Erzurum Özel ders aldım. O esnada da zaten 2020 yılına girerken, daha ben başlayalı bir sene olmadan Derya Hoca ile tanıştım. Derya Hocam'la
1: Derya
0: tanıştım.
1: Türkan'la
0: Evet, Derya
1: tanıştın.
0: Türkan'la tanıştım. O kitten biridir de hani onunla ders yapıyoruz. Ondan istifade etmeye çalışıyorum. Onun söylediklerini, çaldıklarını anlayabilmeye, alabilmeye ve uygulayabilmeye çalışıyorum. Bu esnada da tabii hani dinleyerek de, hiç tanışamasam da İhsan Özgen'den çok fazla
1: Tabii ki.
0: etkilendim. Onu dinleyerek hala öğrenmeye çalışıyorum.
1: Evet, sevgili Derya da benim de çok kıymetli bir arkadaşım. Eşiyle de aynı şekilde, ona da sevgilerimizi gönderelim. Ve ondan güzel bir Taksim'i dinleyenlerimizle paylaşalım mı?
0: Süper olur.
1: Derya Türkan'a kulak veriyoruz.

0: En çok klasik kemençede eser icra etmeyi mi seviyorsun, yoksa taksim yapmak sana daha mı duygusal geliyor? Yani bunu sorarken de hani şöyle diyebilirim, sözsüz anlatabilmek bir şeyleri sana daha duygulu mu geliyor?
1: Yani ben şimdi hani taksim mi eser icrası mı konusunda ilk olarak şöyle kesinlikle şeyde daha mutluyum. Enstrümantal bir icrada daha mutluyum. Yani sözlü eser icrasından çok kendim çalarken. Ancak hani taksim mi bestelenmiş eser mi? O da çok değişiyor aslında. Bazen taksim yani hiç yapası gelmiyor insanın ya da yani yaparken aslında yapasın olmadığını fark ediyorsun bazen de. Bazen de hani eser çok kısıtlıyormuş gibi
0: İçine
1: hissediyorum.
0: alıyor seni belki
1: Evet.
0: de, değil mi? Yani eserin belki yapısallığı.
1: Evet.
0: Peki bu yaşta, bu kadar genç yaşta klasik eserleri dinlemek nasıl bir şey? Yani burada nasıl yol alıyorsun? Yani takip ettiğin yol nedir?
1: Takip ettiğim aslında hiçbir yol yok. Yani şöyle YouTube'a ilk başladığımda şöyle oldu. YouTube'a Derya Türkan yazıyordum. İhsan Özgen yazıyordum. Ve bulduğum bütün videoları izliyordum. Sonra "aa bu güzelmiş" dediklerimi kenara koyuyordum. Yani aslında hepsi güzel zaten ama hani biraz daha anlayabildiğim, biraz
0: Kendine
1: da
0: daha belki yakın
1: evet
0: hissettiğin,
1: yakın
0: değil mi?
1: hissettiğim eserleri böyle bir kaydediyordum. Sonra onları dönüp dönüp dinliyordum. Yani tek olay bu aslında, arama kısmına bir ismi dinlemek istediğim ismi yazmak ve oradan dinlemek üzerinden oldu.
0: Peki bu 2019'da Derya Türkan'la yol almaya başladığın noktada sende nasıl bir sorumluluk yarattı? Bunu, sorumluluğu nasıl tarif edersin? Yani bir enstrümanı çalmanın ciddiyeti olmalı mı?
1: Kesinlikle olmalı. Yani bence olmalı ve ben hani bunun sorumluluğu hakikaten oldukça
0: Ağır
1: nasıl
0: mı?
1: ağır, evet, yani nasıl tarif edebilirim, nasıl benzetebilirim diye düşünüyordum. Ben zaten hani gitmeden önce Derya hocamın yanına, tanışmadan önce ben zaten onun hayranıydım. Çok da kısa süreli bir hayranlık oldu. Çünkü hani dediğim gibi biz
0: Aradan
1: başladığımdan
0: zaman geçmeden
1: 8-9
0: herhalde
1: ay sonra,
0: buluştunuz, değil
1: evet,
0: mi? Buluştunuz.
1: hayranıydım. Sonra kendisiyle ders yapmaya başlayınca ve hani işin ciddiyeti de bir yerden sonra dank edince çok ağır gelmeye başladı. Hala daha ağır geliyor. Yani bir şey yapmalıyım, burada kalmamalı, hani biraz daha
0: Bir
1: ilerlemeliyim, bir şey
0: sorumluluk
1: olmalı.
0: aldın
1: Evet, yani
0: aslında,
1: aslında
0: değil
1: bir
0: mi?
1: sorumluluk aldım. Ve bu sorumluluk istediğim bir sorumluluk ama yani ağır da bir sorumluluk gibi
0: Ağır bir
1: hissediyorum.
0: sorumluluk ama biz dinleyenlerimize kaç doğumlu olduğunu söyledik mi?
1: Ben
0: Paylaşalım.
1: 2004 Aralık doğumluyum.
0: Harika. Şimdi bu kadar genç bir yaşta hem üniversiteyi yürütüyor olman hem de gerçekten bir adı da demir leblebidir klasik kemençenin, oldukça zor icra edilir. Hani tırnakla icra edilen, şu an dinleyenlerimiz bizi görmediği için bu şekilde söylüyorum, mutlaka biliyorlardır ama zor bir enstrüman ve bunu bu genç yaşta bu sorumluluğu alarak yola devam ediyor olman gerçekten takdiri şayan.
1: Teşekkür ederim.
0: Bizim müziğimiz için de çok kıymetli.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi sevgili Münip, hazır sazın yanındayken dinleyenlerimize senden küçük bir taksim dinletelim mi?
1: Olur elbette.

0: Evet, Enamide Yıldız Tozları programındasınız ve hemen şu an stüdyoda bulunan konuğumu bir kez daha tanıtmak istiyorum sizi. Genç bir sazendeyi ağırlıyoruz şu an stüdyomuzda ama aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi. Ve sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Münip Ara Rızvanoğlu ile. Şimdi siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okuyorsun ama bunun senin musikiye bakış açında bir etkisi var mı bu okuduğun bölümün?
1: Yani ben eskiden beri sosyal bilimlere, yani lisenin başından beri ilgili birisiyim. Yani zaten hani musikiyle ilk ilgilenmeye başladığımda da musikinin bu boyutuyla hep bir noktada ilgilenirdim. Yani sosyolojik olur, toplumsal olur vesaire, yani ilgimi çekerdi. Şimdi siyaseti de bir yandan okuyor olmak yani güzel oldu tabii ki de.
0: Tabii
1: Hani
0: bunu genelde bakıyoruz galiba şimdi, değil mi?
1: evet.
0: Genelde bakıyoruz. Peki gelenekle bugünü bir arada yürütmek sana zor geliyor mu?
1: Pratikte elbette hani sanatı icra etmek zaten hani başından beri zor olduğu için elbette zor geliyor ama ben hani haddim olmayarak gelenekle bugün arasındaki yani gelenek mi bugün mü vesaire bu tartışmaların genel olarak birazcık tabirler açısından kısır döngüye soktuğuna inanıyorum. Yani geleneğe bağlı olmak ya da bugüne ait olmak aslında hani çok aynı şeyler olabilirler gayet ve hani birbirlerini gerektiren şeyler aslında. Yani bugüne ait olmak için dünün var olması, dünün devam edebilmesi için bugün. O yüzden hani bunu teorik olarak çok fazla düşünmek ya da kafa yormanın da ötesinde müziği yaptıkça bu ikisinin de dengeleneceğini, yani müziğe odaklandıkça bu ikisinin de dengeleneceğini düşünüyorum. Tabii burada en zor olan kısım müziği yapabilmek, o
0: Müziği
1: yüzden evet.
0: yapabilmek, değil mi? Şöyle de bir soru sormak istiyorum. Genç bir musikşinas olarak eğitim sistemimizde belki yani ilk öğretim, orta öğretim süresi içerisinde de musikiyle bir buluşman olmuş olsaydı, o yaşlarda okuldaki eğitimin içerisinde de bu yer almış olsaydı, evet evde var, bunu zaten paylaştık. Okulun içinde de bir eğitim olmuş olsaydı nasıl yol almış olurdun? Ya da senin yaşıtların bu anlamda herhangi Türk müziği sazlarına, yani bu şimdi sen klasik kemençeyi seçmişsin ama senin yaşıtların da Türk müziğine bağlı olarak diğer enstrümanlara daha çok ilgi duyarlar mıydı acaba?
1: Yani elbette. Yani yaşıtlarım bu konuda daha çok ilgi duyardı. Çünkü şimdi hala bugün bile yani ne çalıyorsun? İstanbul kemençesi. O da hocam yalnız bilmiyorsam ilk o kullandı bu tabiri de İstanbul kemençesi.
0: Evet.
1: Ben de gördüm süper hani hiç kimse yanlış anlamaz kemençe Karadeniz'in. Ya yani ona rağmen bile hala hani o ne Karadeniz mi
0: Bunu bir
1: vesaire.
0: anlatamadık biz, değil mi?
1: Evet ya anlatamadık ve hani bir dönem aslında İstanbul kemençesi deyince anlıyorlardı. Şimdi ona da bağışıklık kazanıldı. Tekrardan nerelisin diye soruluyor. Yani anlayamadım çok. Bunların tabii ki de anlatıldığı bir evrende, ilkokulda, ortaokulda, bunların öğretildiği bir evrende elbette yaşıtlarımın daha çok ilgisi olurdu. Benim olur muydu onu bilmiyorum. Ben de biraz o konuda bir cinslik var. Yani bir hep
0: Estağfurullah.
1: yani hep beraber ne öğreniliyorsa ya aslında şurada ne varmış diye bir bu da neymiş diye başka yerlere bakma
0: Ben çok
1: sebebiyle.
0: herkesle aynı yöne gitmiyorsun galiba. Benim anladığım o.
1: Evet yani
0: Seni cezbeden herkesin yapmadığı bir şeyi yapar olmak
1: evet
0: galiba.
1: ya burada ne varmış ya meraktan aslında yani hep bunları konuşuyoruz ama buradaki şey de ne? Hep bunları dinliyoruz ama buradaki şey de ne diye böyle bir farklı şeylere bakma duygusu hissediyorum. O yüzden herhalde ben de çok başlamazdım öyle bir durum
0: Peki
1: olsa.
0: baba mutlu mu şimdi? Klasik

0: Kemal Çelik'le buluşmuş olmandan.
1: Babam mutlu ama konservatuvarda değil de başka bir bölüm
0: Bir bölüm
1: okuyorum.
0: okuyup
1: Evet.
0: değil mi yanında? Ama bu tabii belli olmaz. Genelde hani bir enstrümanla sonrasında eline alan gençlerimiz okullarını bitiriyorlar ama müzik ile de yol almaya devam
1: Evet.
0: ediyorlar. Peki abide var mı böyle bir yetenek?
1: Abim de müzik çok dinler. O da bir dönem tambur çaldı. Bir dönem çello çaldı. Yakın zamanda bazı sebeplerden ötürü şu an çalmıyor ama o da bir iki enstrüman çaldı. Ya benim kadar tutunmadı o. O benim kadar şey yapmadı. Başka şeylerle ilgileniyor. Okul hayatı birazcık daha bana göre düzenli, birazcık daha başka hobileri vesaire. Ama elbette onda da yetenek var yani.
0: Evet, neyse, bu güzel aileye, annenize de babanıza da abinize de teşekkür ediyoruz. Ne güzel
1: Rica ederim.
0: musiki ile iç içe siz olaraktan sizi de buluşturmuşlar. Dedikten hemen sonra bir Bekir Sıtkı Sezgin'in hayranı olduğunu biliyorum. Şimdi değerli hocamızı bir Hacı Arif Bey bestesinde birlikte dinliyoruz. Umarı yok bozulmaz meclisi meyhaneyi aşkın.

0: Sevgili Münir Pararızvanoğlu, stüdyoma konuk olduğun için çok teşekkür
1: Ben
0: ediyorum.
1: teşekkür ederim.
0: Ama kapanışta şöyle bir soruyu yöneltmek istiyorum sana. Bugün klasik kemençeye başlamak isteyen kendi akranlarına ne söylemek istersin?
1: İlk bir yıl ya da ilk iki yıl biraz zor oluyor ama sonra

0: Çok eğlenceli oluyor. Yani bunu söyleyebilirim. O eşik atlatıldıktan sonra ses çıkarma, ton bulma, ondan sonra
1: Aslında
0: çok
1: tabii
0: eğlenceli.
1: bu klasik kemençe için böyle ama genelde bütün enstrümanlar için de bir
0: Elbette.
1: aşılması gereken süre var. O süreyi geçtikten sonra aslında o bütün hayat boyunca sana en iyi hayat yoldaşı olabiliyor
0: Evet.
1: diyoruz, değil mi?
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum
0: Ben
1: bir kez
0: teşekkür
1: daha
0: ederim.
1: katıldığın için. Yolun açık olsun. Hem sanatta hem de okul yolunda inşallah başarılarla dolu olsun.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Efendim, TRT Name'de Yıldız Sözleri programındaydınız. Teknik yönetmenimiz Gülsen Kızılay'dı. Az sonra Sabit Atur Gülerman'dan dinleyeceğimiz Hüseyin'i bir türkü ile sizlere veda edeceğiz. Önümüzdeki hafta yeniden buluşuncaya dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.

TRT Name. Yıldızlar Altında.

Bir nigah et ne olur halime ey gonca dehen. Göz göz oldu yüreğim gözlerinin derdinden. Niye baktım, niye gördüm, niye sevdim seni ben. Göz göz oldu yüreğim gözlerinin derdinden. Recaizade Mahmut Ekrem'in bu dizelerine, Şekerci Cemil Bey'in Hicaz makamındaki bestesini Nesrin Sipahi'den dinleyerek başladık bu gece programımıza. Eserin başında da Sadi Işılay'ın keman taksimi yer aldı. Böylece namelerle dolu bir programa daha başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Her gece olduğu gibi bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Sizlere yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum her gece yaptığım gibi. Bu gece sizler için Hicaz ve Rast makamında eserlerden oluşan bir program hazırladım. Dinleyeceğimiz ikinci Hicaz eser, Mehmet Hafit Bey'in güftesini yazdığı Şevki Bey'in bir bestesi. Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Bir taraftan üzüyor gönlümü hicrin elemi, bir taraftan sıkıyor canımı dehrin sitemi, bir taraftan yakıyor nâire-idem bedeni, kurtar Allah için olsun, çekemem böyle gamı.

ait yine Hicaz makamında bir eser var sırada. Bu kez Hasan Semerkantlı'nın yorumundan dinliyoruz. Dil yaresini andıracak yare bulunmaz, dünyada gönül yaresine çare bulunmaz.

Mehmet Gökaya'nın sözlerini yazdığı Fehmi Tokay'ın Hicaz şarkısını Recep Birgit'ten dinliyoruz. Terk et beni artık, yetişir. Sen de vefa yok. Gül mevsimi gelmiş, ne çıkar? Derde deva yok.

Müftesini Mustafa Nafiz Irmak'ın yazdığı Selahattin Pınar'ın Hicaz makamındaki bestesini Perihan Altındağ Sözeli'nin yorumundan dinleyelim. Anladım. Sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek. Hasta gönlüm yine hicranını yalnız çekecek.

Güftesi ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait Hicaz eseri Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz. Ümitsiz bir aşka düştüm, ağlarım ben halime. Gönlüm kırık, bağrım yanık, hasretim ben yarime. Senden ayrı, yaşasam da hayat ölümdür bana. Gönlüm kırık, bağrım yanık, hasretim ben yarime.

Sözlerini İlkan San'ın yazdığı Avni Anıl'ın Hicaz makamındaki bestesini Esma Başbuğ'un yorumundan sunuyoruz. Gün be gün yaşanan o hatırayı unutup bir yana atmak olmaz ki. Gönül yarasına yoksa ilacın, talihe boş yere çatmak olmaz ki.

Güftesi Vecidi Bingöl'e, bestesi Saadet'in Kaynağı'na ait Hicaz eseri Mustafa Erses'ten dinliyoruz. Gönlümün içindedir gözlenir rak sevgilim, çekilmez biçimdedir bu iftirak sevgilim.

Güftesi Celadet Barbarosoğlu'na, bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Hicaz eser var sırada. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Yıllarca yazık, boş yere hülyalara kandım. Git, istemem, artık yeter. Aşkından usandım.

Yıldızlar Altında Rast makamında eserlerle sürüyor. İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Saz Sanatçılarından dinleyeceğimiz Refik Fersan'ın Rast Peşrevi'nin ardından yine İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Ses Sanatçıları Kemani Tatyos Efendi'nin Rast eserini seslendirecekler. Çeşmi Cellad'ın Ne Kanlar Döktü Kağıthane'de, Çağlayan Fevvari Huni Ciğer Dilhane'de. Bakma kaç, ahu hıramım, tutmasın bu kan seni. Çağlayan Fevvari Huni Ciğer Dilhane'de.

Güfte ve bestesi Dede Efendi'ye ait rast eser var sırada. Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz. Dil bir güzeleme iletti hele, fahşetme ele, sevdim ben seni.

Lemmy adlının Rust şarkısı var sırada. Selma Sağbaş'tan dinleyelim. Yok mu cana aşıka hiç şefkatin? Vadi vuslattı hisarda sohbetin. Şimdi bilmem kim harimi ülfetin? Yadigarındır gönülde hasretin.

Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim size. Her gece olduğu gibi, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi canı gönülden diliyorum. Bu gece sizler için seçtiğim son eser, Basmacı Abdi Efendi'nin Rast şarkısı, Ali Rıza Köprülüleroğlu'ndan sunuyoruz. Sevdim yine bir Nevcivan, aşkı derunumda nihan, hüsn ile mümtaz-ı cihan, çeşmi siyah, kaşı keman, dil müpteladır el aman. Hoşçakalınız.

0: SRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu'nca hazırlanan Akustik Nağme programından hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bu akşam program yapımcımız Aslı Boler, ton maisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Alper Diler. Stüdyomuzda bana eşlik eden çok kıymetli saz sanatçılarımız var. Onları da sizlere tanıtmak isterim. Kemanda Korhan Gülderen, kanunda Cemil Atikoğlu, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Kazım Batur Ertem ve ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal. Çok güzel bir repertuarla sizlerin karşısındayız. Hem neoklasik eserler var, hem günümüzden güzel popüler şarkılar var. Programımızı Sultaniyegah makamında Bimen Şen'in bestelediği çok güzel bir şarkıyla açtık. Al sazını sen sevdiceğim Şen hevesinde, çal söyle benim şarkımı sevdalı sesinle dedik. Şimdi yine Sultaniyegah makamından devam edeceğiz. Cevdet Çağla'nın çok dillere pelesenk olmuş muhteşem bir Sultaniyegah şarkısı var. Kaçıncı faslı bahar bu? Solar gider emelim.

0: TRT Name.
1: Evet efendim, Sultaniyegah makamından devam edeceğiz. Çok ender okunan bir Selahattin İşli eseri okumaya çalışacağım. Çok değerli hocam, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bizim üzerimize çok emeği olan rahmetli hocam Profesör Doktor Selahattin İşli'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Onun pek okunmayan Sultaniyegah bir köçekçesini okuyacağım. Eserin adı Benim Güzelim. İçerisinde 3 tane usul ayrı ayrı değişiyor. Çok farklı bir eserdir. Çok da seveceğinizi düşünüyorum. Yıllar boyu güzelleri övdüler diyeceğiz.

Evet efendim. Sultaniyegah makamı gerçekten çok güzel bir makam. Sultanların makamı olarak geçiyor. Şimdi hepimizin eminim evlerinde de arabalarında da bizlerle beraber okuyacağı Türk çocuğunun şarkısını okuyacağız. Sultaniyegah makamında. Bestesi Yıldırım Gürses'e, güftesi Halil Soyer'e ait çok güzel bir eser. İzmir benim, Van benim, Şeref benim, Şam benim. Kars, Erzurum, Erzincan, Konya, Ardahan benim. Seneler kutlu bana, aylar umutlu bana. Her an haykırıyorum, Türk'üm ne mutlu bana.

0: TRT Name.
1: Evet efendim, Sultaniyegah makamının son şarkısını okuduk. Şimdi yine çok güzel bir makama geçeceğiz. Acem Kürdi makamının çok güzel eserlerini sizlerle buluşturacağız. Bestesi Refik Fersan'a ait, güftesi Cenap Muhittin Kozanoğlu'na ait. Çok güzel bir Acem Kürdi şarkı. Ben de severek okuyorum. Sizler de eminim radyolarınızın başında bana eşlik edeceksiniz. Rüzgar uyumuş, ay dalıyor, her taraf ıssız. Ölgün bakıyor varsa uzak, bir iki yıldız. Bak, çıt bile yok. Korkma benim bahçede yalnız. Ey gözlerinin rengi kadar, kalbi güzel kız.

Evet efendim. Eminim sizler de çok beğendiniz. Arkadaşlarım da ellerine sağlık. Çok güzel eşlik ettiler şarkıya. Şarkı gerçekten insanları bir yerlere götürüyor. Bizleri de icra ederken gerçekten eskilere götürüyor. Şimdi yine benim çok sevdiğim bir Muzaffer İlkar şarkısı gelecek. Güfte Müzeyyen Hanım'a ait. Yükselen namenle bak, solan gül renk aldı. Gözlerinde gözlerim başka aleme daldı.

0: TRT Name.
1: Evet, saatlerimiz yavaş yavaş geçiyor. Zaman kısalıyor ama Acem Kürdi makamının çok güzel şarkıları henüz bitmedi. Güfte, Veliye Yakut Ait ve müzik bizim için gerçekten çok önemli bir bestekar. Özellikle 20. yüzyılın bana göre gelmiş geçmiş en iyi bestekarları arasında sayılabilecek bir kilometre taşı Avni Anıl'a ait. Baharla hazan birleşemez, ortada yaz var. Sen baharında çiçeklen, ben hazanımda solayım sevgili yar.

Evet efendim. Avni Anıl'ı da saygı ve rahmetle anıyoruz. Gerçekten çok güzel şarkılara imza atmış. İyi ki güzel eserler yapmış. Bizler de icra ediyoruz TRT kurumunun çatısı altında. Şimdi yine benim İstanbul Radyosu'nda da tanımaktan şeref duyduğum yine önemli bir besteci ve önemli bir solistin şarkısını okumaya çalışacağım. Necdet Tokatlıoğlu'na ait Acem Kürdi makamında çok güzel bir fantezi eseri okuyacağım. Sözler Ali Tekintür'e ait. Hepimiz bunu Farzet diyebiliyoruz tabii ki. Şarkının adı Farzet. Ne sen beni gördün ne de ben seni. O büyük tesadüf olmadı Farzet. Tanışmamış gibi olalım seninle. O sevda gönlüme dolmadı Farzet.

0: TRT Name.
1: Necdet Tokatlıoğlu'na ve Ali Tekindüre'ye de bir rahmet gönderelim. Gerçekten çok güzel bir şarkıya imza atmışlar. Ben Necdet Tokatlıoğlu'nun kızı hanımefendiyi de tanıyorum. İnşallah bizleri dinliyorsa ona da selamlarımı iletiyorum gerçekten. Şimdi hepimizin yine çok iyi bildiği güzel bir Acem Kürdi şarkıyı arkadaşlarımla sizlere sunmaya çalışacağız. Muallim İsmail Hakkı Bey'in eseri. Müzeyyen Senar'la kulaklarımızda hep var. Tabii ki ilk okuyan o, şöhret eden o eseri. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. O günkü gördüm seni, yaktın, ah yaktın beni.

Evet efendim. Çok güzel bir Acem Kürdi şarkı. Arkadaşlarımın da ellerine sağlık. Çok da duygulandık biz de okurken. Değerli arkadaşım bas gitarda Mustafa Kambuç'a ve klavyede Kazım Batur Ertem'e çok teşekkür ediyorum eşlikleri için. Şimdi çok hazırlamadık ama benim içimden geldi. Arkadaşlarımla bunu yaparız diye düşünüyorum. Yusuf Nalkesen'in çok güzel bir Muhayyer Kürdi şarkısı. Kapı Ner Çalındıkça yapalım arkadaşlar. Hadi okuyalım. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Evet efendim. Ne yazık ki zaman çok çabuk geçiyor ve sürenin sonuna geldik ve bir şarkılık bir süremiz kaldı. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın son dakikalarına ulaşmış bulunuyoruz. Bu akşam sazlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli sanatçılarımız: kemanda Korhan Gülderen, kanunda Cemil Atikoğlu, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal'a da tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Program yapımcımız Aslı Boler, ton meisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve solistiniz ben Alper Diler, sizlere bir şarkıyla veda edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın diyorum ve Arif Sami Toker'in çok güzel bir eseriyle sizlere veda ediyoruz. Şimdi anladım neden bana küstüğünü.

Geçmiş zaman olur ki. Duyguların dile geldiği, şarkıların gönüllere ulaştığı, anılarla bir yolculuğa çıktığımız Geçmiş Zaman Olur Ki programıyla merhaba diyoruz sizlere. Radyolarınızın başına hoş geldiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Yaşamın yorgunluğunu, yoğunluğunu bir parça hafifletmek, Türk musikimizin iyileştirici etkisiyle ruhunuzu dinlendirmek isterseniz eğer en doğru yerdesiniz. TRT Name frekansından eşsiz namelerle evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza konuk olmaya devam ediyoruz. Bugün de teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizlerle birlikte olacağız. Yayınımıza Acem Kürdi makamında şarkılarla başlıyoruz. Muhittin Kozanoğlu'nun güftesini kaleme aldığı bir Refik Fersan bestesinde kıymetli sanatçımız Münip Utandı'ya kulak vereceğiz ilk olarak. Şimdi dinleyeceğimiz kayıt sanatçının 2007 yılında yayınlanan Fikrimin İnce Gülü albümünde seslendirmiş olduğu bir esere ait. Rüzgar uyumuş, ay dalıyor, her taraf ıssız. Ölgün bakıyor varsa uzak bir iki yıldız.

1984 yılında kayda alınan ve Her Telden Şarkılar isimli programda seslendirilen bir Teoman Alpay şarkısını dinledik. Acem Kürdi makamındaki bu sevilen eserde Seçil Heper bizlerle birlikteydi. En sonunda sen benimsin, benim eşsiz sevgilimsin dedi sanatçımız. Aşka dair, sevgiye dair şarkılar Türk musikimizde sıkça rastladığımız eserlerden. Şimdi yine böyle güzel bir şarkıya kulak vereceğiz, günümüze yaklaşacağız. Necip Gülses'in Güftesi Nuriye Eracar'a ait Kürdi eserinde Gökhan Sezen'i dinleyeceğiz. Saçımı savuran bahar rüzgarı hangi diyarlardan esiyor bilmem. Kalbimi kavuran sevda rüzgarı sevgilim seni de sardı mı bilmem.

Zekai Tuncu Efendim seslendirdiği eserlerin yanı sıra aynı zamanda bestelemiş olduğu şarkılarla da Türk müziğimize katkı sunan kıymetli sanatçılarımızdan biri. Kendisine selam ve sevgilerimizi de iletelim burada. Evet, her şarkı bir hikaye, her sevda bir hikaye. Zaten bu güzel eserleri dinledikçe de o hikayeleri daha derinlemesine anlıyoruz, kavruyoruz. İşte şimdi yine gelin o şarkılardan birine kulak verelim. Bir Yeşilçam şarkısı aynı zamanda. Güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait Kürdi makamındaki şarkının bestesi Suat Say'ın imzalı. Ayşe Tuna'nın 1997 yılında yayınlanan Unutulmayan Şarkılar isimli albümünden bir kayıt. Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur.

Zaman yolculuğumuzda 1989 yılına uğradık. Nalan Altınörs'ün Olmaz Ki Acanım isimli albümünde seslendirdiği bir Erol Sayan şarkısını dinledik. Güfte Aşkın Tuna'ya aitti. Efendim birlikteliğimize devam ediyoruz. Şimdi ise yine geçmişin tozlu sayfalarını aralıyoruz. Ve Ümit Utku'nun yönetmenliğinde 1970 yılında yayınlanan, başrollerinde Edison ile Zeynep Aksu'nun yer aldığı filme adını veren çok sevilen bir şarkıyı dinliyoruz. Mediha Demirkıran bu şarkıyı ilk olarak 1965 yılında seslendirmiş. Yaban Gülü.

Şeki Bayhan Özışık'ın unutulmaz Muayyer Kürdi eserinde yine Yeşilçam kokusunu buram buram hissettik. Oktay Can Türk bizlerle birlikteydi. Sevgili dostlarımız, birlikteliğimizin bundan sonraki bölümünde Hicaz şarkılarla yol alacağız. 90'lı yıllara uzanıyoruz ilk olarak. Ayşegül Duruka'nın Sevkim İçin isimli albümünde yer verdiği Malatyalı Fahri Kaya'nın sevilen eserini dinliyoruz. Ayrılık ateşten bir ok, nazlı yardan hiç haber yok. Benim derdim herkesten çok, ben nasıl yanmayayım dağlar?

çok sevdiğimiz Yesari Asım Arsoy şarkısıyla ritmimizi arttırdık efendim. Hicaz makamındaki sevilen eseri Ali Rıza Kural'dan dinledik. Sanatçının 2017 yılında yayınlanan Sevdiklerimin Sevdikleri isimli albümünde yer verilmişti bu esere. Evet, birlikteliğimize Hicaz şarkılarla devam ediyoruz.

Seninle bir sonbahar mevsimiydi tanıştık. Sanki birbirimizi yıllarca aramıştık. 60'lı 70'li yıllarda birçok Yeşilçam filminde duyduğumuz bu unutulmaz şarkıda Nesrin Sipahi konuğumuz oldu. Nesrin Sipahi'nin ardından duayen sanatçı Vedat Çetinkaya bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Seda'nın dizginlenemez bir tutkuyla dile getirildiği bir Fethi Kara Mahmutoğlu bestesiyle konuğumuz oluyor. Hicaz makamındaki şarkının güftesi Ayhan İnan'a ait. Ne kadar kanun varsa bozarım senden yana, her maddeyi yeniden yazarım senden yana.

Gürses'in Gültesi Mustafa Sevinen'e ait olan şarkısını dinledik. Bu unutulmaz eseri sanatçı 1999 yılında yayınlanan Anılarla Yıldırım isimli albümünde yeniden düzenleyip dinleyicileriyle buluşturmuştu. Biz de bu kaydı sizlerle paylaştık kıymetli dostlar. Evet, programımızın şimdiki bölümüne ise rast makamında eserlerle devam ediyoruz ve değerli sanatkar Serap Mutlu Akbulut'u ağırlıyoruz. Serap

Hoca Erdoğan Berke'nin güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait eserini seslendiriyor. Anlat bana, gül goncası gördün mü dikensiz? Gül renkli yüzün benli de, gözün niye bensiz?

Samime Sanay, 2005 yılında yayınlanan Hoş Geldin isimli albümünde seslendirdiği dramalı Hasan Hasgüler'e ait Rast şarkısıyla konuğumuz oldu. Bahar gelir, bülbül öter, yârim gözlerimde tüter. Evet sevgili dostlarımız, Rast makamında şarkılarla Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi 1996 yılına uzanalım ve Yaşar Özel'in seslendirmiş olduğu bir Avni Anıl şarkısına kulak verelim. Rast eserin güftesi Ülkü Aker'e ait. Bir göz aşinalığı var aramızda. Sanki seninle 40 yıllık dost gibiyiz ikimiz.

İlknur Elbils'in bizlerle birlikteydi. Beste ve güftesi Kamuran Yarkın'a ait mahur eseri seslendirdi sanatçımız. Bu sevilen eserin ardından birlikteliğimize şimdi ise Vedat Çetinkaya ile devam edeceğiz. 60'lı yıllardan bugüne seslendirmiş olduğu şarkılarla Türk müziğine büyük katkılar sunan değerli sanatkarımızı şimdi İrfan Özbakır'ın güftesi Bengül Erdamar'a ait mahur şarkısıyla dinliyoruz. Bir deniz kıyısında esti o deli rüzgar. Saçların dağınıktı, olsun varsın ne çıkar.

Kara gözlüm efkarlanma gül gayrı. Diliyoruz herkesin yüzünde gülücükler açsın. Her gün size güzellikler getirsin efendim. İzmir Radyosu'nun

Rıdkı Erdoğan'a ait Rast eseriydi. Rast makamının kalbimizde açtığı güzelliklerle yolumuz devam etsin. Şimdi ise beste ve güftesi Erol Sayan'a ait bir şarkıya kulak verelim. Nazan Sıvacı'dan dinleyeceğimiz bu eseri sanatçı aynı zamanda 2010 yılında yayınlanan Sizden Bir isimli albümde de seslendirmişti. Aşk denilen ateşe yanalım mı? El ele, göz göze böylece kalalım mı?

İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Seval Şentürk, dramalı Hasan Hasküler'in Rast şarkısıyla konuğumuz oldu. Gelmeden bahar sen gel dedi bizlere. Evet, bahar esintileriyle içimizi kıpır kıpır yapan ritimler ve namelerle nostaljik yolculuğumuz, sevilen şarkılarla devam ediyor efendim. Tabii ki bu sevilen şarkılar güncel düzenlemeler ve icralarla sizlerle buluşuyor. İşte şimdi o eserlerden birini dinleyeceğiz. Mahur makamında bir Rıza Bey bestesinde Alper Ayorak ve Seda Gökkadar bizlerle. Beyoğlu'nda gezersin, gözlerini süzersin. Bir İstanbul şarkısını şimdi güncel bir düzenlemeyle dinliyoruz.

buluştuğu program Geçmiş Zaman Olur Ki devam ediyor kıymetli dostlarımız. Şimdi zaman tünelinde 1991 yılında bir mola veriyoruz ve Muazzez Abacı'nın Çok Geceler Bekledim isimli albümünde yer alan bir Şerif İçli şarkısını dinliyoruz. Uşak makamındaki bu sevilen eserin güftesi Mesut Kaçaralp'e ait. Hasret dolu ahım sana hüsranımı söyler, Didem'deki yaşlar ise hicranımı söyler.

Bir Aşıklar Makamı klasiği Tatyos Efendi'nin unutulmaz bestesini Sevim Tanürek'ten dinledik. Güftesi Ahmet Rasim Bey'e ait Uşak şarkıyla günümüz daha da renklendi kıymetli dinleyicilerimiz. Yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi ritmimizi bir parça düşürüyoruz ve yine 90'lı yıllara uzanıyoruz. Ayşegül Duruka'nın Bir Garip Aşığım Ben isimli albümünde yer verdiği Bilge Özge'nin güftesi Ayten Baykal'a ait şarkısını dinliyoruz. Sevgi dolu şu gönlüm bir kuş gibi kanatlı. Dünyam seninle güzel, hayat seninle tatlı.

Sayan'ın 1990 yılında yayınlanan Üzüldüğün Şeye Bak albümünde yer alan Bir Zekai Tunca şarkısı dinledik. Değerli dostlarımız, programımızın son şarkılarını beraberce dinlerken şimdi İlgün Soysev'in güftesi Seyhan Girgiren'e ait Hüseyin'i eserinde Neşe Öztaş bizlerle. Sensizliğe söylendi bütün şarkılar.

Kanundan uda, klarnetten kemana, Türk müziği sazlarının ve eşsiz makamlarımızın kalbimizde bıraktığı izlerle bize ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Ancak hikayemiz yarın sabah 10'u 5 geçe yine kaldığı yerden devam edecek. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz.